0: Oh, mama, we love you madly. We got to go.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

when she comes around. Long

10.

So this is the basic idea behind it.

Sonnen etkenen ortam on.

0: Sen. Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Nakariyadiya.
2: Hey, you know how we gonna get it.

Tonya, les bêtes, tonya, la bonne.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.
2: Reklamlar. Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi İrem. 8 yaşından beri "büyüyünce ne olmak istiyorsun?" sorusuna verdiğim cevap hep aynı: doktor olmak. Bu nedenle okulumuzda kendi girişimimle MedFuture kulübünü kurdum. İnsan sevdiği mesleğe doğru yürürken, eğer o mesleğin küçük bir simülasyonunu yaşayabiliyorsa, hedefe giden adımlarını daha sağlam ve daha motive bir şekilde atar. Biz burada sadece öğrenmiyoruz, aynı zamanda geleceğimizi deneyimliyor, sorumluluk alıyor ve birlikte üretiyoruz.

Radyo Agos'tan günaydın Parluş. Ben Yetvar Tanzikyan. Yeni bir Radyo Agos'ta karşınızdayız. Bugün 30, pardon, 20 Haziran Cumartesi. Her zamanki gibi yeni bir şarkıyla başladık. Lilith Fipoyan'dan dinledik. Milar, bu Şuşonik Burgunya'nın bir şiiri üzerine bestelenmiş bir şarkı. Lilith Fipoyan çok ünlü bir sanatçı ve müthiş bir sesi var. Lilith Fipoyan'ı ne zamandır çalmıyorduk. Fipoyan'la başlayalım dedik. Evet, bu hafta programımızda ne var? Fakrates Dükkan'da, ki geçen hafta yoktu, bir toplantıya katılmıştı. Haftalık olan sohbetimizi gerçekleştireceğiz birazdan. İkinci bölümde Aylin Vartanyan konumuz olacak. Paris Yapar haftamız var bizim. Ayda bir kez de biliyorsunuz radyoda. Gazetede 2 haftada bir köşe yazıları yayınlanıyor Paris Yapar kolektifinin. Paris'e kolektifinin köşenin ismi Paris Yapar. Ayda bir kez de programımız oluyor. Paris'e kolektifinden bir isimle bu hafta Aylin Vartanyan konuğumuz.

0: bölümde Norella Duryan'la Orta Çağ ve sonrası halk Ermeni ozanlar, Ermeni edebiyatı serimize devam ediyoruz. Şikayet konusuna başlamıştık 2-3 hafta kadar önce. Onun ikinci bölümünü işleyeceğiz bu hafta. Ermeni Orta Çağ ve sonrası ozanların şiirlerinde şikayet temasını işlemeye devam edeceğiz. Evet, akışımız kabaca böyle. Günaydın Pakat abi, Parlus.
1: Günaydın Yetvar. Pardon. Günaydın.
0: Sıcak bir gelişmeyle başlayalım önce. Yani meraklıları takip etmiştir zaten. Ama biz gene de duyuralım. Türkiye milli takımı Dünya Kupası'na katılmıştı. Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etmiş oldu ikinci maçta. Hiç gol atamamış oldu. İlk maçta Avustralya'ya 2-0 yenilmişti. Biraz önce biten maçta da 6'da başlamıştı sabaha karşı. Paraguay'a 1-0 yenildi. Sanıyorum bu mağlubiyetin çok büyük yankıları olacaktır ülkede. Bugün muhtemelen sadece futbol konuşulacaktır diyebiliriz. Dün gece Kemal Kılıçdaroğlu mutlak kararıyla CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü televizyonundaydı. Bölüm bölüm seyrettim, bölüm bölüm sosyal medyadan takip ettim. Uzun bir yayındı. Pek tatmin edici yanıtlar vermedi açıkçası. İstersen Pakrat abi onun da detayına
1: E,
0: gireriz ama
1: iyi
0: sen
1: olur. Onu da konuşmak gerekir. Çünkü pek tatmin edici değil. Hiç tatmin edici yanıtlar vermedi. Yani birkaç ay içerisinde kurultay toplarız. Ne olacak diyor. Yani çok vahimdi durum. Cevapları.
0: yani ben birçok şeyi yadırgadım. Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddianameyi okumadığını, bütün iddianameleri okumuyorum demesini yadırgadım. Ekrem İmamoğlu sizin Kemal Kılıçdaroğlu olarak büyük önce Beylikdüzü'ne aday gösterdiniz. Daha sonra da İstanbul Belediyesi'ne aday gösterdiniz ve sizin döneminizde İstanbul Belediyesi'ni iktidarın engellemelerine rağmen, yani iki kere yapıldı o seçim biliyorsunuz 2019'da. İktidarın engellemelerine rağmen iki kere kazanmış idi sizin döneminizde. Sizin belediye başkanınız hapse atılıyor ve iddianameyi okumuyorsunuz tam olarak. Birçok yadırganacak konu var. Ben de bunu yadırgadım. Bir de tabii butlan kararını çok doğal bir şeymiş gibi uygulamasını tabii yadırgadım. Fakat abi üzerinden bir hafta geçti aslında ama sen geçen hafta bir toplantıya katıldın. Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde 2 gün sürdü. İkinci yüzyılda Cumhuriyet Demokratik Dönüşüm başlıklı bir toplantı. İlk oturumun konuşmacılarından bir tanesiydin. Biraz yazdım bu hafta gerçi hem Ermenice'de hem Türkçe'de senin notların var ama bir dinleyelim abi istiyorsan senden kısaca.
1: Olur tabii. Bu çünkü gerçekten de önemli bir toplantıydı. Başarılı geçmiş bir toplantı oldu. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'in demokratik dönüşümü toplantısıydı ismi. Ve benim katıldığım oturumun adıysa şöyleydi. Cumhuriyet'in kurucu hikayesi, imkanlar ve dışarıda bırakılanlar. Tahmin edileceği gibi ben daha çok dışarıda bırakılanları temsil eden
0: Evet.
1: sanki burada bir panelist oldum. Ben de birlikte Erdoğan Aydın, Hülya Osmanoğlu, Namık Kemal Dinç de konuşmalar yaptılar bu oturumda. Moderasyonuysa Levent Köker üstlenmişti. Çok ilginç sunumlar oldu. Sorgulayan sunumlar oldu. Erdoğan Aydın mesela iki anayasa kıyaslaması yaptı Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında. Kuruluşundan hemen önce ve sonrasındaki iki metnin içeriğinin nasıl farklı mesajlar, farklı tutum alışlar içerdiğinden bahsederek çok çarpıcı bir sunum yaptı. Benim sunumum da galiba ilgi gördü. Çünkü ben de bu sunumda gene kuruluşu bir mite dönüştüren, yani mitolojik bir hale dönüştüren anlayışa bir eleştiri getiren konuşma yapmıştım. Bir palavra üretiliyor. Bunun üzerine bambaşka bir hikaye kurgulanıyor. Ve emperyal bir ülkenin varisleri birdenbire anti-emperyalist mücadelenin figürleri ediliveriyorlar dedim. Bu daha önce de muhtelif yerlerde dile getirdiğim bir görüştü. Çünkü insanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun emperyal bir güç olduğunu nedense bir türlü idrak edemiyorlar. Hani Batılı emperyalistler, İngiliz emperyalistleri, Fransız emperyalistleri, Portekiz emperyalistleri, İspanyol emperyalistleri bir ülkeyi işgal ettiklerinde bu emperyalist bir işgal olarak algılanırken Osmanlı bir yeri işgal ettiğinde bu bir fetih hareketi olarak meşrulaşıyor. Fetih dediğin anda dini bir motifle açıkladığın anda yapılan işi ama işlev olarak aynı şey. Yani gidip yabancı bir
0: Evet.
1: ülkeyi gasp ediyorsun, sonra haraca bağlıyorsun. Bana her sene bu kadar vergi vereceksin. Ben savaşa gidersem sen de bana asker göndereceksin falan gibi destek olarak şartlar koyuyorsun o ülkeye işgal ettikten sonra. Ama bu nedense emperyalizm olmuyor, bu fetih oluyor, ululanıyor. Ama bir başkası gidip aynı Afrika'da bir ülkeyi işgal ederse o emperyalizm oluyor. Biz de onlara karşı savaşan mazlum oluyoruz. Böyle tuhaf çelişkiler.
0: Evet.
1: Bunların değinen bir konuşmaydı. Önemli olan ama çok sayıda tanıdık isim vardı. Hem izleyiciler arasında hem konuşmacılar arasında 2 gün boyunca 6 panel ve 2 forum düzenlendi. Hepsi de ilgiyle dinlemeyi hak edecek içerikte bir konferanstı. Şimdi de bunun değerlendirme toplantıları halen devam ediyor. Mesela yarın akşam yine bir toplantı yapılacak. Bir envanter, bir bilanço çıkarmak için. Çünkü bu kadar büyük çabanın yankısı sınırlı kaldı. Belli bir çerçevede konuşuldu bunlar. Belli bir medya alanında, daha çok da internet medyası alanında, basılı bir iki gazetede. Ne mutlu ki Agos da o gazetelerden biriydi. Ama onun dışında tabii ki sessizlikle karşılandı. Ana akım diyeceğimiz hem sözde muhalefet cenahı, çünkü bu muhalefet kavramını insanlar yanlış anlıyorlar. AKP karşıtı olmayı muhalefet diye tanımlıyorlar, öyle sunuyorlar. Ama herhalde muhalefetin, o kavramın içeriği bununla sınırlı değildir. Bundan daha derin bir şey olması lazım. O söz konusu değil, sadece parlamenter bir muhalefetçilik var basındaki muhalefette, medyadaki, televizyon kanallarındaki. Biz bunun dışında kaldık. Bizim gibi muhakkak ki birkaç basılı gazete veya birkaç kanal da var, istisna kabul edilebilecek. Büyük zorluklarla yayınını sürdüren. Böyle özetleyebilirim geçen hafta sonunu.
0: Fakret abi, Ermenistan seçimlerinin yankıları da sürüyor. Ermenistan'ın içi biraz karışık aslında. Ona geleceğiz birazdan ama Fatih Altaylı'nın bir YouTube programına katıldığında söylediği sözlerin tekrar biz haberleştirdik. Bu meşhur Van'daki Varakavank Manastırı Fatih Altaylı'nın ailesine ait arazinin içinde ve manastır
1: Evet.
0: günden güne tahrip oluyor, çöküyor. Fatih Maçalyan geçen ay, geçen yıl pardon, Aralık ayında Kültür Bakanı'nı ziyaret etmişti. Birkaç konunun içerisinde bu konuyu da gündeme getirmiş ve bir merkez haline getirilmesini önermişti. El atılmasını önermişti. Daha sonra da bu konuşmaya şeyde açıklık getirmişti. Zunut, yani Noel bayramlaşma töreninde açıklık getirmişti. O zaman demişti ki, yani bundan 6 ay kadar önce, ben bu konuyu gündeme getirdim ki Sayın Kültür Bakanı da Fatih Altaylı şu an hapiste tahliye olursa bakarız demiş. Yani öyle anlaşılıyor ki kamulaştırılmasını formülü gündeme gelmiş. Şimdi Fatih Altaylı da çıktı hapisten. Epey de oldu ve bu konu, daha doğrusu Fatih'le Kültür Bakanı'nın görüşmesi değil de bu arazinin kendisinde olması, kilisenin mülkiyetinin kendisinde olması soruluyor. O da diyor ki yani benim değil dedemin üstüne kayıtlı ama şöyle diyor. O arazi hala dedemin adına kayıtlı. Kültür Bakanlığı istiyorsa gelsin. Ailenin diğer fertleriyle konuşayım. Alsınlar, kullansınlar. Bila bedel, yani bedelsiz kamulaştırsınlar. Alsınlar diyor. İlginç olan şey şu. Peki diyor nasıl bu arazi sizin diye soruluyor. Birebir bilgim yok ama diyor konuşulan şuydu diyor. O dönemde aileye ait bazı arazilere kamu binaları yapılınca devlet de bunun karşılığında arazi vermiş aileye. Bu arazinin içinde de kilise varmış. Yani devlet içinde kilise olan arazileri doğruysa eğer Fatih Altaylı'nın söylediği ki doğrudur diye düşünüyorum. Devlet böyle elindeki arazileri, içinde kilise olan arazileri böyle dağıtıyormuş insanlara. Karşılığında onlardan arazi alıyormuş gibi gibi gibi. Belki hiç almıyordu duruma göre. Şimdi burada artık herhalde Kültür Bakanı devreye girmesi gerekiyor. Fatih Maşalların da devreye girmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani madem böyle bir görüşme oldu Kültür Bakanı ile bakın. Fatih Altaylı da böyle diyor. Bila bedel, bedelsiz vermeye hazırız biz diyor. Kültür Bakanı da alsın o zaman bunu. Artık bir formül bulunsun nasıl yapılacaksa. Bilmiyorum ne dersin Akbar?
1: Bu çok sancılı bir konu. Yani devletin böyle bu kiliseleri, bu bir kısmı 7. yüzyıldan 9. yüzyıldan kalma tarihi yapıları bu kadar hoyratça, nasıl olsa bunun sahibi yok, nasıl olsa bunu soracak kimse yok rahatlığıyla sağa sola peşkeş çekmesi, kadastro memurlarının bunları insanların şahsi arazileri içerisinde kaydetmesi bu ülkede çökme kültürünün ne kadar içselleştirildiğinin adeta bir kanıtı gibi. Yoksa nasıl olabilir? Yani bir kilise kamusal bir alandır. O kamu yok diye kamusal alanda şimdi böyle bu kadar kolayca peşkeş çekilebilen bir şey mi olmuştur? Bunu şimdi gidelim hemen empati yapalım ve örneğin Yunanistan'ın bir köyünde bir caminin bir çobanın mülkiyeti olduğunu düşünelim. Nasıl razı oluruz buna? Ve o cami tarihi bir cami olsun, mimari değeri olan, tarihi değeri olan bir cami olsun ve harap halde olsun ama çoban da içinde koyunlarını besliyor olsun. Buna nasıl tepki veririz? Bir an böyle bir empati yapalım. Türkiye kamuoyu buna nasıl tepki verir? Ortalığı ayağa kaldırır. Camiyi ahıra çevirirler diye. Oysa Türkiye'deki Ermeni kiliselerinin ne kadar önemli bir kısmı bu kaderi yaşadı ne yazık ki. Bunu yaşarken yetkililerdeki rahatlığın kaynağı nasıl olsa bunların hesabını kimse sormayacaktır mantığıydı, yaklaşımıydı. Nasıl olsa bunlar artık sahipsiz. Biz sahiplerini hallettik. Bundan sonra kimse bunları sormaz bizden. Ne oluyorsa olsun gavurun kilisesi, ibadethanesi, kutsal mekanı. Kutsallık kavramı sadece kendi dinleriyle sınırlıdır gibi bir anlayışı hüküm süren, anlayışın hüküm sürdüğü coğrafyada mantığımızın almadığı bir sürü şey gayet olağan olabiliyor ne yazık ki. Bu da onlardan biri. Evet, yıllar öncesinde Fatih Altaylı bunu söyledi. İlk önce muhatabım kim? Muhatabım bileyim vereyim demişti. Sonrasında dedi ki bunu tek başıma verme yetkisi ben değilim. Bir sürü varis var. Hepsine miras kalmış bir şey. Ben tek başıma karar veremem dedi. Bu esnada vereyim dediğinde de dönemin patrik vekili dedi ki biz alıp ne yapacağız? Orada cemaatimiz de yok. Biz orayı koruyamayız da. Oraya bir bekçi tahsis edecek bütçemiz bile yok bizim. Biz ne yapacağız? Böyle de bir açmaz var meselenin içerisinde. Şimdi yarın öbür gün eğer her şey belli bir mantık içerisinde yürürse olacak olan şudur. Devlet orayı kamulaştırır, bedelle, bila bedel her nasılsa onun çözümü bulunur. Sonra bir restorasyon yapılır. Hatta bu restorasyon biraz daha sorumluluk içerisinde araştırmayla, konunun uzmanlarıyla yapılır. Daha önce bunun örneklerini gördük. Van'da yapıldı mesela.
0: Evet.
1: Ahtapar operasyonu başarılı bir organizasyondu. Başarılı bir işti. Devlet yüzünün akıyla o işin içerisinden çıktı. Her zaman için inançsız olan, her daim her şeyi eleştirmeye hazır bir kitle tabii ki kendince bir eksikler, kusurlar bulmuştur ama genel bir bakışla devlet o restorasyon işinden yüzünün akıyla çıktı diyebiliriz. Bizim arkadaşımız Zakarya Mildanoğlu o süreçte dönemin patriğini temsil eden gözlemci olarak her aşamada görev aldı. Defalarca gitti Van'a falan. Bunun benzeri tekrar yapılabilir. Ve sonuçta da Van'da olduğu gibi gene burası bir müze haline getirilebilir. Şu anda Van'daki Ahtamar Kilisesi bir müze, Kültür Bakanlığı'na bağlı bir müze. Ve statüsüne bağlı olarak senede bir gün o kilisenin isim gününde Türkiye Ermeni toplumu orayı ziyaret ediyor. Bir anlamda bir hac ziyareti oluyor bu. Ve ayin yapıyor orada kendi geleneklerine göre. Onun dışında da müze. Bizim buna itirazımız yok. Bu işlevsel bir şey. Muhtemelen burada da aynısı olabilir. Varak Manastırı da onarılabilir kalan halleriyle. Eski fotoğraflar var, belgeler var, çizimler var, bir sürü doküman var. Bunlara bağlı olarak orası tekrar ayağa kaldırılabilir. Ve senede bir günde orası için bir ziyaret günü yapılması, hatta bunun da diğerine eklemlenmesi olası şeyler. Turizm açısından bir ekstra ziyaret alanı açılmış olabilir. Ülke turizmine bir katkı olarak, Van turizmine bir katkı olarak her şey olumluya çevrilebilir. Mesele burada yaklaşımın nasıl
0: Evet.
1: olacağında. Eğer
0: Evet.
1: Van'da bir cemaatimiz olsaydı biz diyecektik ki o kilise madem bize aittir, bizim adımıza, Patrikhane adına tescil edin. Aynen Diyarbakır Kilisesi'nde olduğu gibi. Biz orası için bir yönetim kurulu oluşturabiliriz. Van'da yaşamasalar bile Van Kilisesi'nin yönetim kurulu var deriz. Ve bırakın o bizim kilisemiz olsun diyebiliriz. Ama madem ki hiç cemaatimiz yok, madem ki oraya sahip çıkacak potansiyelimiz de yok, en doğru şey devletin orayı bir ibadethaneye yakışır şekilde, tarihsel misyonuna yakışır şekilde ihya etmesidir. Bunlar politik yaklaşımlar buna elverişli olduğu dönemde yapılabilir. Şimdiye kadar elverişli değildi. Şimdiye kadar Ermeni izlerini yok edelim çabası hakimdi. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca sistematik olarak bir sürü yerde kiliseler devlet eliyle yıkıldı bu ülkede. Sivas'ın orta yerinde kocaman Ermeni kilisesi devlet eliyle askerler marifetiyle yıkıldı. Van'daki Ahtamar Adası'ndaki o mücevher gibi kilise yıkımdan son dakika Yaşar Kemal'in çabalarıyla kurtarıldı. Bütün bunları tanıklıklarıyla, belgeleriyle biliyoruz. Bu tarihçeye vakıfız. Sivas'ta kilisenin yıkıldığı günleri gören, hatırlayan, anlatan insanlar var. O günlerde oradaki Ermeni cemaatinde nasıl bir yaz havasının hakim olduğunu anlatan insanlar var. Çünkü Sivas 1915'ten sonra da 1950'li 60'lı yıllara kadar önemli oranda Ermeni nüfus barındıran bir şehir oldu. Aynen Malatya gibi, Yozgat gibi, Tokat gibi, Kastamonu
0: Evet.
1: gibi.
0: Evet Fakret abi. Son 5 dakikamız. Ermenistan seçimleri sonuçlandı. Şimdi Rusya yanlısı diyebileceğimiz 3 muhalefet partisi itirazlarını sürdürüyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular Ermenistan'da. Hele Müreffeh Ermenistan %4'lük barajı çok kıl payı kaçırıp %3,99'a kaldı ve parlamentoya giremedi. Fakat üçü de enteresan bir şekilde seçimden sonra ülkeden ayrılmak için zaten önceden planlanmış programlar diyerek ülkeden ayrılmaya çalışırken alıkondular. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Yani Koçaryan, Samvel Karapetyan'ın yeğeni Narek Karapetyan. Samvel Karapetyan zaten ev hapsinde. Güçlü Ermenistan yani en büyük, en çok fazla oy alan muhalefetten %23 civarında oy alan. O zaten ev hapsinde ama o zaten aday olamadığı için Narek Karapetyan yeğeni girmişti. O Gürcistan'a geçmeye çalışırken alıkondu. Kaçoryan çıkmaya çalışırken alıkondu. Sarukyan çıkamadı. Müreffeh Ermenistan'ın lideri. Bu da ayrı bir enteresan gelişme. Ama şunu da görüyorum. Biraz da diasporada, Ermeni kesimlerinde bu seçimin şüpheli bulanlar da artmaya başladı. Hatta bir makale okudum. Tabii seçimden önce de işte bu yolsuzluk, kara para suçlamaları oldu. Hükümet tarafından bu muhalefet liderlerinin bazılarına, üyelerine. Erdoğanvari bir galibiyet diye Paşinyan'ı suçlayanlar da var diasporada. Bir taraftan da şimdi bunu 3 dakikada konuşamayız tabii ama uzun bir konu. Yine de biz bu gazetecilik görevimiz gereği bu gelişmeleri de aktarmamız gerekir. Böyle de durumlar var. Bunu haftaya istiyorsan çok detaylı konuşuruz. Ama istiyorsan birkaç cümleyle sen de bir
1: Tek
0: değerlendirmede bulun.
1: bir kelimeyi konuşmak isterim. Erdoğanvari bir galibiyet lafını. Bu nicedir üzerinde düşündüğüm bir konuyu sanki haklı çıkarıyor. Belki de aynı ifadeyi ABD'de bile kullanabilecek insanlar var. Trump Erdoğanvari bir stratejiyle şöyle yaptı, böyle yaptı diye gerçekten de Cumhurbaşkanımızın birçok uygulaması ilginç bir şekilde bir süre sonra başka ülkelerde yansımasını gösteriyor. Aa, bu iş bizde de böyle olmuştu. Bak aynı şeyi yapıyorlar. Hani Cumhurbaşkanımızın Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımıyorum da saygı duymuyorum da demesinin nasıl ki hiçbir sonucu olmadıysa dünyada da aynı politikayı izlemenin hiçbir bedeli, hiçbir karşılığı olmayabiliyor. Bunu şaşkınlıkla izliyorum. Trump da diyor ki BM'yi tanımıyorum. NATO'yu da dağıtabilirim. Yani bunlar çok kolay artık söylenebiliyor. Ve Erdoğanvari bir hava var bütün bunlarda. En çok buna takıldım. Geriye kalanını evet konuşabiliriz tabii. Bu insanlar yurt dışına çıkacaklardır da niye bunlara engel olunuyor? Engel olunması nasıl bir imaja yol açıyor ülke için. Bütün bunlar konuşulması gereken şeyler.
0: Evet Fakret abi, dün de bir konser vardı.
1: Evet,
0: Vatanasyonu'nun
1: Parlament Korosu
0: Saint
1: konseri
0: Antoine'daki
1: vardı.
0: konseri. Çok kısa ondan da bahset istersen Akbar. Güzel geçmiş çünkü duydum ben.
1: Doğru, evet, güzel geçen bir konserdi. Vatanız Korosu zaten Türkiye Ermeni toplumu içerisinde önemli korolarımızdan biri, belki de en önemlileri arasındadır. En önemlisidir demeye dilim varmıyor çünkü bu sefer birileri biz ne olduk falan diyebilir. En önemlilerden birisidir diyorum o yüzden. Değerli bir koro. Dün de iyi bir performans sergilediler. Bir oda orkestrası eşliğinde Saint Antoine Kilisesi'nde. Kilisenin ambiyansı zaten başlı başına bu tür müzikler için çok elverişli bir ortam. Bir hayli katılım vardı, kalabalıktı izleyiciler. Repertuarda ise daha ağırlıklı olarak klasik müzik örnekleri vardı. Öncelikle çağdaş klasik müzik diyebileceğimiz 20. yüzyıl bestecisi olarak Karl Orff'un Carmina Burana'sından bölümler, uzunca bölümler seslendirildi. Sonrasında Bach seslendirildi, Mozart seslendirildi. David Halacian adıyla daha önce tanımadığımız bir Ermeni bestecinin eserleri seslendirildi. Yani müzik kalitesi de oldukça yüksek. Güzel bir konser izledik diyebilirim en kısa şekliyle.
0: Evet, Şef Sibil Ersenyan yönetiminde Vartanas Korosu'nun performansı gerçekten beğenilmiş. Çok teşekkürler Ahbalik, ağzına sağlık. Haftaya o zaman yeni bir Radyo Agos'ta buluşmak üzere diyelim. Sana da iyi bir
1: Tabii
0: hafta
1: ki.
0: sonu dileyelim.
1: Bir mukabele.
0: Evet, bu bölümü şarkıyla kapatamadık. Sohbetimiz uzadı. Hemen bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra Aylin Vartanyan konuğumuz.
2: Radyo Agos.
3: Apaçık Radyo. Gidilmeyen yol.
2: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların

0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
1: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.
0: Şimdi ve burada.
2: Radyo Ago.

0: Radyo Agos devam ediyor. Bir şarkı dinledik. Arpi'den. Aynani isimli şarkı dinledik. Arpi de Ermenice müzik üreten, Türkiye'de değil, yurt dışında Ermenice müzik üreten önemli topluluklardan bir tanesi. Evet, bu bölümde Aydin Vartanyan konuğumuz. Aydin Vartanyan Paresya kolektifinin faal üyelerinden biri. Paresya kolektifi dünyanın dört bir yanından Ermeni kadınların bir araya gelerek oluşturdukları bir kolektif. Webinarlar, atölyeler düzenliyorlar yıllardır. Ağustos'ta 2 haftada bir köşeleri var. Paris Yapar köşenin ismi. Kolektiften bir isim 2 haftada bir köşe yazıyor. Ayda bir de Radyo Ağustos'ta bir Paris Yapar köşemiz var. Orada da yine Paresya kolektifinden birisi katılıyor. Kolektifin ruhunu yansıtır biçimde tek bir kişi üzerinden gitmiyor her şey. Bütün yazılar, konuşmalar, çizimler bir kolektif şeklinde üretiliyor. Parlus Aydin
1: Paris Yetvert, merhabalar
0: Vartanyan.
1: herkese.
0: Merhaba. Bir yaz tatiline girme durumu da var ama galiba değil mi?
1: Evet,
0: Paresya açısından.
1: Paris
0: Hem yaz...
1: açısından. Evet.
0: Çünkü Paresya... Parayı oluşturan ekibin kendi işleri de var bir taraftan.
1: Evet.
0: Artı olarak bu işi yapıyorlar ve bütün sene çalışınca da bir tatili gerek köşe yazıları gerek radyo programları bir yaz tatilini hak ediyorlar. Dolayısıyla sezonun son programını yapmış olacağız. Peki buyur söz sende.
1: Tabii ki. Öncelikle tekrar teşekkür ederiz bizi bu programda konuk ettiğiniz için. Bu fırsat elime geçmişken Agos'un web sayfasını tekrar herkese önermek istiyorum. Çok canlandı, gitgide daha
0: Evet.
1: güzelleşiyor. Ben de çok doyurucu buluyorum bu sayfaları. Bu sayfalarda bizim de yazılarımızın olması bizi çok mutlu ediyor. Dediğin gibi Yetvert, yaz sezonunda yazılarımıza ve podcastlere ve Radyo Agos'a bir ara alıyoruz ama durmuyoruz tabii.
0: Evet.
1: Konuşmalarımız, paylaşımlarımız devam ediyor kolektif ruhuyla dediğin gibi. Bugün konu da birazcık zaten bu kolektif ruhuna bir şekilde değinecek. En son Radyo Agos programında da Araz'ı dinlemiştik. Belki hatırlarlar dinleyicilerimiz. Araz Beyrut'ta yaşıyor.
0: Evet.
1: Süre giden saldırıların gölgesi altında gündelik yaşamı sürdürmenin zorluklarını anlatmıştı bize Aras. Tarin Sucuyan'da tercüme etmişti Aras'ın anlatısını. Oradaki durumlar devam ediyor. Biz yazılarımıza devam ediyoruz. Hayat devam ederken biz neleri mesele ediyoruz? Neler bizi meşgul ediyor? Bunları yazılarımıza ve podcastimize taşımaya çalışıyoruz. Genelde podcastler ve yazılarımızdaki bizi meşgul eden konular paralel gidiyor. Ve hakikaten kolektif ruhu dedin çok doğru. Hadi bunu mesele edelim veya dünya gündeminde bu var, bunun üzerine konuşalım gibi çıkmıyor. Belki işte son yazılarımızda da ortaya çıktığı gibi bir dantel işi bizi çekiyor. Çocukluğumdan hatırladığım bir tekerleme beni çarpıveriyor. Hem podcastlerde hem de yazılarımızda bunları ele almaya çalışıyoruz. Bu arada This
0: Evet.
1: Is No Ordinary Life podcastimizin adı. Bu sıradan bir hayat değil. Bu podcastin de daha iyi dinleyicilere ulaşması için sevgili Didem Gençtürk, o da Açık Radyo'nun, Apaçık Radyo'nun her şeyi diyeceğim. Ondan çok destek alıyoruz. Ona da tekrar buradan teşekkür etmek istedim.
0: Evet, Talin Sucuyan'ın bu haftaki yazısı da senin geçen haftalardaki yazın da biraz bu büyük annelerden, anneannelerden bize geçen miras, dantel işleri. Bu dantel işleri üzerinden veyahut da el işleri üzerinden konuşulmayan, bastırılan hafızanın başka bir şekilde aktarılması belki diyebilirim. Siz daha iyi tarif edeceksiniz tabii.
1: Kesinlikle.
0: Ama buradan bir nehir akıyor. Derinden,
1: Evet.
0: alttan sessiz bir nehir akıyor. O akışa dikkat kesilenlerdensiniz siz kolektif olarak. Ayrıca siz kendi hayatınızda da buna tanık olanlardansınız. Ve o akışa dikkat kesilip buradan bir şey çıkaran, üzerine konuşulacak bir hikaye çıkaran, aman anneannem de dantel işlerde deyip işin içinden çıkmayan bir edebiyat titizliğiyle bu işin altını biraz arkeolojik kazı gibi eşeleyen diyeceğim burada. Yazılar kaleme alıyorsunuz. Bu açıdan ben biraz senin de anlatmanı isterim. Hem senin bahsettiğin geçen haftalarda yazdığın Ermeni dantel işlerine dair bir yazı vardı. Deborah
1: Evet.
0: Balomayla Elise Yusufyan'ın Kaliforniya'daki projesi. Hem de Talin Sucuyan'ın yazısı sonuçta. Talin'in gıyabında da bahsedebiliriz bu yazıdan. Sözü ben sana bırakayım.
1: Evet. Yani aslında dediğin gibi alttan akan nehir var. Ortak bir soru da bana sorarsanız bir kuşaktan diğerine ne aktarılıyor? Sadece travma mı aktarılıyor? Sadece hüzün mü aktarılıyor? Sadece sessizlik üzerinden veya yani sessizlik aktarılıyor ama sessizlik neye tekabül ediyor? Bu sezon podcast'te konuştuğumuz konulardan biri de benim de doktora çalışmam oldu ki bu çalışmada İstanbul'a yaşayan 3 Ermeni kadınla yürüttüğüm sadat tabanlı bir çalışma vardı. Kuşaklar arasında yalnızca hikayelerin değil, sessizliklerin de nasıl aktarıldığı konusu öne çıkmıştı çalışmamda. Sanat temelli bir araştırma projesi üzerinden, özellikle mekanda kurduğumuz ilişki üzerinden fotoğraflar nasıl hikayelere dönüşebilir konusunu ele almıştım. Ama temel konu sessizliğin aktarımı ve bu sessizliğin nasıl şekil alabileceği üzerine bir çalışmaydı. Çünkü bazen bir ailede ne olduğunu biliyorsunuz ama konuşulmuyor. Bir kaybın varlığını hissediyorsunuz ama adı konmuyor. Sessizlik burada boşluk anlamına da gelmiyor. Tam tersine sessizlik de aktarılıyor. Bir bakışla da oluyor bu aktarım. Bir soruyu cevaplamama kararıyla da oluyor. Birden değişen bir ses tonundan da anlayabiliyorsunuz konunun ne olduğunu veya anlayamıyorsunuz, hayat boyu ona anlam vermeye çalışıyorsunuz. O yüzden bu son haftalardaki yazılarda biraz bu konuyla da buluştu. Çünkü ister işte Deborah Valoma'nın çalışmalarında ve Elisa'nın çalışmalarında gördüğümüz gibi ister dantel parçasına bakalım, ister çocukluğumuzdaki bir şarkıdan bize aktarılan yasağa bakalım, İster Talin'in yazısındaki büyük annelerimizin tamir ettiği çoraplara bakalım. Hepsinde aynı soru beliriyor. Bir kuşak diğerine ne bırakıyor ve bize ulaşan şeylerin ne kadarı sözcüklerden oluşuyor, ne kadarı jestlerden, ne kadarı alışkanlıklardan, ne kadarı sessizliklerden oluşuyor. Parisiye Kolektif'te ilk yazmaya başladığımız zamanlarda ta 2023'ün başlarındaydı zannedersem. Bir yazı da aklıma düştü bunları konuşurken. O zaman da, şimdi sen de bugün bunu buraya getirdin, kolektif olmanın, kolektif içinden yazı yazmanın ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyordum ben de. Çünkü ben de yazdıklarımı kamusal alana taşımakta zorlanan bir insandım o zamanlar. Ve Parisiyan'ın bana verdiği şeylerden biri de sadece yazma cesareti değildi, deneyimlerime başka gözlerle bakabilme imkanıydı. Çünkü sen de yıllardır bu işin içindesin. Çoğu zaman bir yazı tek başına ortaya çıkmıyor. Birimiz bir şey anlatıyor, bir başkası kendi deneyimini hatırlıyor. Bir kitap masaya geliyor, bir şiir geliyor, işte bir çocukluk hikayesi geliyor. Şimdi röpriz anısı geldi Talin'e. Bana bir çocukluk şarkısı geldi. Sonra birbirinden bu kopuk olan şeyler bir şekilde birbiriyle ilişkilenmeye başlıyor. Bu da bana hem dantel işlerindeki pratiği hatırlatıyor veya röprizdeki tamir pratiğini hatırlatıyor. Hem de o zamanki yazımda da Karin Karakaşlı'nın bir şiirini alıntılamıştım. O şiiri hatırlatıyor. İzin verirseniz onu kısacık paylaşmak isterim. Çok güzel bir
0: Tabii.
1: şiir. Şöyle demişti sevgili Karin Karakaşlı. Okuduğum yaşıma göre fazla ağır bir kitapmış. Öyle dediler sonradan. Başım ağrıyordu ama sözcüğüm yoktu. Tanımlarla yaşıyor insan besbelli. Baş ağrısını bilmedikçe anlatamıyorsun olanı kendine bile. İki elimi başıma götürmüştün. Başım mı ağrıyor diye sordu biri. O söze tutundum. Evet öyleydi. Sözünü bulunca başım ağrıyabilirdi. Bu dizeleri ilk okuduğumda çok etkilenmiştim. Belki Karin Karakaşlı farklı bir düşünceyle ve deneyimle yazmıştır ama bendeki yansıması yaşadığımız şeyin bazen kendisinin eksik olmadığı, eksik olan şeyin söz olduğunu hatırlatıyor bana. İşte bir şey hissediyoruz ama henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Bir huzursuzluk, bir ağırlık, bir soru geliyor. Sonra işte kolektifte yaşadığımız gibi bir başkası geliyor, o da bir soru soruyor. Başım mı ağrıyor diyor. İnsan o söze tutunuyor, Karin'in dediği gibi. Parasiyanın da hayatımızdaki yeri belki biraz böyle oldu. Birbirimize sözcük bulmamıza yardım eden bir yer. İşte birimiz dantellerden söz ederken rüprizlerde buluyor diğerimiz kendini. Bu geçtiğimiz haftalarda Ermeni dantel işleri oluşumu üzerine yazarken, ki bu web sayfasını herkese herhalde tavsiye edebilirim, Deborah Valoman'ın kurduğu, uzun süre çalışmalar üzerinde kurduğu, Elise Yusufyan'la birlikte kurduğu bir web sayfası bu. Ve onu, o yazıyı da yazarken büyük annesinin yaşadığı toprakları nasıl ziyaret ederken neler yaşadığını anlattığını hatırladım. Ben onunla beraber bir konuşmada da buluşmuştuk Hrant Dink Vakfı'nda. Oraları ziyaret ederken bir noktada durup oturma ihtiyacı hissetmiş Deborah Valoma. Sonra neredeyse düşünmeden çantasından tığını çıkarmış, örmeye başlamış. Ve bu hikayede beni en çok etkileyen şey de ortaya çıkan tığ işinin ne olduğu değildi. Hatta kendisine sonradan sorduğumda nasıl bir tığ işi ortaya çıktı diye, tam bir karmaşaydı demişti. Ama beni etkileyen şey o tığ işini elinin oraya gidip ortaya çıkarması, otomatik bir şekilde.
0: Evet.
1: Sanki hafıza sözcüklerle değil de eller aracılığıyla ortaya çıkıyordu onun anlatısında. O yüzden de dantel işleri hiçbir zaman sadece bir el işi gibi değil veya bir süs değil. Orada emek de var, göç de var, yas var, hayatta kalma çabası var, bir şeyleri elde tutma isteği var. Sonra Talin'in Rüpriz yazısında da birden çocukluğumuzun kadınları çıktı ortaya. Onun anlatısında sökük diken kadınlar, yama yapan kadınlar, çorap
0: Rüpriz
1: tamir eden
0: zaten,
1: kadınlar.
0: ufacık bir araya gireyim. Rüpriz zaten bir delinme, aşınma kumaşta. Aslında uygun olarak çok da belli etmeden iplerle, dikişle onu kapatma, yamalama ya rüpriz deniyor bildiğim kadarıyla. Zaten Talin de bu haftaki yazısında bunu konu etmiş, başlığa bunu çıkarmış. Bu da aslında konuştuğumuz konuyla bağlantılı bir konu. Çocukluğumda dikiş kutusu adeta bir bardak gibi oradan
1: Evet.
0: oraya taşınan bir adet çantasıydı. Yayamın işi sökükleri dikmek, açıkları kapatmak, tamir etmek. Her şey yamalıydı, pantolonlar, şortlar. Çoraplar ise rüprizdi.
1: Evet.
0: Rüpriz neredeyse sürekli bir işi. Çünkü hepimizin çorapları sürekli delinirdi. Çorapların renkleriyle uyumlu rüprizler yine neyse ama hiç alakası olmayan renklerden rüprizler. İşte onlar en unutulmaz olanlarıydı. Yayamın yoktan var ettiği biz vardık. Gerisi sökük dikmek, açık kapatmaya çalışmak, tamir etmekti. Ve bunu bir sevgi diline dönüşmesi zaman içerisinde, Tanrı Sucuyan'ın yazısındaki temel izlek. Birbirini takip eden izlekler üzerinden gidiyorsunuz. Bu dediğim gibi kuşaktan kuşağa aktarılan bir hafıza. Ben böyle bir araya girdim ama
1: Tabii.
0: rüprizin, yani tabii bu sadece hafızayla biz bağlantılandırıyoruz ama sonuçta biraz da ihtiyaçtan doğan bir şey. Hala
1: Kesinlikle.
0: biz komandaturaya veriyoruz bazı kıyafetlerimizi ve rüpriz yaptırıp geri alıyoruz tabii ama orada tabii bizim bir susturulmuş bir hikayeden gelince bu iş biraz daha böyle bir yazıya dökülü bir hale geliyor sanıyorum.
1: Evet, aslında sen şöyle anlatırken şeyi düşündüm. Acaba kaç kişinin evinde bir dikiş kutusu kaldı acaba? Ne kadar dikiyoruz, severek tamir ediyoruz onu da bilmiyorum. Hem Deborah'ın anlattığı hikayede hem de Talin'in yazısında eller de var, onu da söylemek istiyorum. Çok da feminist
0: Tabii.
1: bir pratik tabii bu tamir. Tekrar eden hareketler var, süreklilik duygusu var. Buna ek olarak tabii kız çocuğu olmanın da neye karşılık geldiğini konuştuğumuz bir podcast'imiz oldu. Talin'le konuştuğumuzda biz kız çocuklar olarak kendimizi korumayı nasıl öğrendik? Onu da konuştuğumuz bir süreç oldu. Bu bilgi bize nasıl aktarıldı? Çünkü koruma da aktarılan bir şey. Yani o da bir hikaye, el işi gibi. Tam bunları düşünürken çocukluğumdan, ana sınıfından söylediğimiz bir şarkı, bir tekerleme aklıma düştü. Hepsini hatırlamıyordum. Şöyleydi şarkının satırları. Nereye gidersin küçük kız? Yasaklarım yasaklarım. Menekşe toplamaya giderim. Yasaklamayın yasaklamayın. Sevgili Rakel Dink sağ olsun aradı beni. Hatırlamış şarkının geri kalanını. Şöyleymiş. Menekşeyi ne yapacaksın? İşte yasaklarım yasaklarım. bir buket yapacağım menekşelerden, işte yasaklamayın, yasaklamayın diye gidiyor şarkı. Ve biz bu şarkıyı çok eğlenerek, neşeyle oynardık ana sınıfımızın büyük salonunda. O zaman büyük geliyordu gözüme. Neşeyle gelen bir yasak, oyunla, müzikle gelen, bir yandan koşuyorsunuz, oynuyorsunuz, eğleniyorsunuz, bir yandan da dünyanın tehlikeli olduğu bilgisi bedeninize yerleşiyor. Tabii biz çocuklarımıza hakikaten dışarıdaki tehlikelerden korumayı nasıl öğretebiliriz? Dünyanın her zaman güvenli bir yer olmadığını öğretmek gerekiyor ama bunu nasıl yapacağız? Korku ve yasaklar üzerinden mi? Korumak ile korkutmak arasındaki farkı gözeterek mi? Benim için birçok benim yaş grubumdaki kadınlar gibi çevreyi okuyarak öğrendik biz kendimizi korumayı, dikkatli olmayı, uyumlu sağlamayı öğrenerek büyüdük. Ama bedenimize güvenmeyi ne kadar öğrendim? Büyük bir soruydu bu benim için. Rahatsızlık hissettiğimizde onu ciddiye almayı, hayır demeyi, sınır çizmeyi, belki yeniden düşünmemiz gereken şey de bu diye bu yazıyı da yazma ihtiyacı duymuştum. Çünkü aktardığımız şey dediğim gibi sözlerden oluşmuyor, korkular da aktarılıyor.
0: Evet.
1: Ama alışkanlıklar aktarılıyor, ama yaratıcılık da
0: Evet.
1: aktarılıyor. Dolayısıyla dantel işleriyle kız çocukluğu üzerinde düşünmenin birbirinden çok da uzak olmadığını hissediyorum bir yerde. Çünkü elimize geçen şeyi ne yapıyoruz? Bize aktarılanı olduğu gibi mi taşıyoruz? Yoksa onunla yeni bir ilişki kurabiliyor muyuz? Galiba bu sezon boyunca bu sorunun etrafında dolaştık.
0: Ben kısacık bir araya girebilir
1: Tabii.
0: miyim? Bu şarkı yani çok yakın kuşaklarız biz.
1: Evet.
0: Ben de Ermeni okulunda okudum ve erkek çocuklar olarak bizim hiç duymadığımız bir şarkı bu. Yani senin makalende okuyunca biz niye bilmiyoruz bu şarkıyı dedim kendime. Ya da biliyorsam çıkmış mı aklımdan, duyduysam tamamen unutmuş muyum? Unuttuysam bu da bir gösterge. Hiç aklımda kalmaması bir gösterge. Hiç duymadıysam, yani erkek çocuklar olarak biz bunu hiç duymadıysak bu da bir gösterge. Ama kız çocuklar olarak sizin bu kadar sene sonra bu şarkıyı oyun şarkısı diyelim daha doğrusu buna. Bu oyuna eşlik eden şarkıyı hatırlamış olmanız, hatırlıyor olmanız, zihninize kazınmış olması aslında birçok şeyi açıklıyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle bizden daha genç kuşaklarda da bence artık söylenmiyordu bu şarkı. Bizim kuşak daha çok hatırlar herhalde. Ama bir canlılık vardı şarkıda ve bize dans etmeye izin veren sınıfta şahane bir ilkokul öğretmenimiz vardı, Oriört Araksi. Onu da burada anma fırsatı bulmuş olayım. Ve şey, büyük bir çelişki tabii ki. Yani o neşeyle yasağın yan yana durma hali. İnsan bu iki bilgiyle ne yapacağını tam bilemiyor. Ve aslında yıllar sonra anlamlandırabiliyoruz ya bize çocuklukta aktarılan, verilen şeylerin neye tekabül ettiğini. Öyle bir an yaşadık diyeyim. Dolayısıyla hem podcast'imize aktı bu bilgi, hem de yazılarımızda da Türkçe yazıyoruz. Türkçe, İngilizce, Ermenice yazıyoruz yazılarımızı. Podcast İngilizce olduğu için podcast'te konuştuklarımızı yazılarımıza da aktarmaya çabalıyoruz İngilizce dinlemeyen dinleyicilerimiz için. O yüzden umarım karşılık buluyordur bu yazdıklarımız.
0: Buluyor. Ondan emin olabilirsiniz. Evet, süremizin sonuna geldik Aylin Vartanyan. Bir yaz saatinde giriyorsunuz. Hem geride kalan sezonu değerlendirmiş olduk. Önümüzdeki sezon, yani tabii çalışmalarınız devam edecek ama
1: Eder
0: yazılar ve yayınlar üzerinden gidip düşünecek olursak önümüzdeki sezonda devam edeceksiniz. İnşallah. Niyetimiz o yönde, bizim de sizin de karşılıklı olarak, çünkü çok hakikaten konuşulmamış şeyleri konuşuyoruz bu hem köşede hem de yayında. Çok teşekkürler, senin adına bütün kolektife teşekkür ediyorum. Sezon boyunca süren çabalar. Zaten siz kendi içinizde de çalışıyorsunuz ayrıca. Kolaylıklar diliyorum.
1: çok
0: Evet,
1: teşekkür ediyorum.
0: bir cümle
1: Size
0: varsa
1: de iyi
0: ekleyeceğim.
1: yayınlar
0: Tamam, peki.
1: diliyorum.
0: Paresya Paresya kolektifini Instagram hesaplarından da takip edebilirsiniz. İşte webinarlar, başka türlü çalışmalar oluyor. Dediğim gibi podcast oluyor. Paraysa Kolektif Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Biz yazılarını zaten agos.com.tr'ye girdiğinizde veyahut da Agos'u aldığınızda zaten görüyorsunuz. Geriye dönük yazılar için de agos.com.tr'ye girebilirsiniz. Paresiya köşesinden herhangi bir yazarın yazısına tıkladığınızda hem o yazıyı okuyup hem de Paresiya butonuna tıkladığınızda bütün Paresiya yazıları önünüze gelecektir. Tekrar teşekkürler Aydın Vartanyan. Kolaylıklar diliyorum size.
1: Çok teşekkürler Edward. İyi yayınlar, iyi çalışmalar
0: Teşekkürler,
1: hepinize.
0: teşekkürler,
1: Hoşçakalın.
0: teşekkürler. Evet, şimdi bu bölümü bir şarkıyla kapatalım. Daha önce çalmıştık ama o kadar güzel bir performans ki bu. Böyle yeri geldiği zaman tekrar çalmayı çok istiyordum. Bu hafta çalmak istedim. Juliana Grigorian'dan gelecek. Yevgeni Onegin'in operasından, Çaykovski'nin. Tatyana ve Olga bölümü bu. Anuş Martirosyan eşlik ediyor burada Juliana Grigorian'ı. Juliana Grigorian çok bir opera sanatçısı, önemli bir opera sanatçısı, dünya çapında tanınmış bir opera sanatçısı. Onlardan Tatyana ve Olga bölümünü dinleyeceğiz. Bu ikilinin bir şeyi var, bölümü var. Bu bölümü dinleyeceğiz Yevgeni Onegin'den, Çaykovski'den. Daha sonra reklam arası, daha sonra Noray'da Duruyan konuğumuz olacak.

0: Radyo Agos.
1: Apaçık Radyo.
2: Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Hazırlayan Ufuk Aktaş.
3: Pazar 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Radyo Agos devam ediyor. Cumartesi sabahına biraz hareket katalım dedik. Vova, Hemşin şarkıları üzerinde çalışan Hikmet Akdişehir'in derliğindeki bir grup. Hemşin ezgileri sık sık çalıyoruz Vova'nın. Raşa'ydı dinlediğimiz şarkıda. Gerçekten böyle bir insanın içini kıpır kıpır eden, sözleri de neşeli biraz. Biraz da bizim bugün konuşacağımız konuyla da uygun. Çünkü şikayetler konusuna başlamıştık Noray'da Duruyan'da. Ortaçağ Ermeni halk edebiyatında, Ortaçağ ve sonrası Ermeni halk edebiyatında ikinci bölümü kalmıştı. Araya bayram girdi, seçimler girdi. Ermenistan seçimleri derken o şikayetler temasının ikinci bölümü kalmıştı. Bu haftaya kaldı. İyi geceler Noray, Los Angeles'tasın.
1: Günaydın İstanbul.
0: Hoş geldin yayınımıza. Şarkıyı dinleyebildiğimi bilmiyorum ama
1: Evet, tamamını
0: Vova'nın
1: dinledim.

0: Evet,
1: İlk
0: öyle
1: defa
0: bir şey.
1: dinledim bir şarkı. Hoşuma
0: Evet.
1: gitti.
0: Senin de bugünkü şeyine uygun. Çünkü biraz neşeli şikayetler diye konuşmuştuk. Yoldan geldik, acıktık diyor. Ondan sonra.
1: Neşeli
0: Evet.
1: şikayetler.
0: Rusya, Kuzey Kafkasya'da bilinen bir dans, aynı zamanda da bir halk efsanesi, bir kadın. Ama dansı da var ayrıca. Şimdi ben sözü artık sana bırakacağım. Çünkü şikayetlere başlamıştık. Oluyor 3 hafta, daha fazla belki de. Bunun devamında gelecek demiştik. Sen de hazırlığını yaptın devamı için.
1: Ve nihayetinde
0: Evet,
1: geldi.
0: evet. Ne konuşacağız bu hafta? Söz sende.
1: Tabii şikayetten konuşacağız çünkü şöyle başladı. Şikayet edecek konu çok tabii. Tam da Ermenistan'da seçim arası. Biliyorsun ülkemiz hem coğrafi konumundan biraz şikayetçi, komşularından şikayetçi. Tabii insanların da vaziyetlerini şikayet edecek sebepleri çok. Dedik şikayet hakkında konuşalım. Fakat yani şikayet etmekten değil, içinde şikayet kelimesi geçen şiir ve şarkılardan bahsedeceğiz dedik.
0: Evet.
1: İlk bölümde biz tabii biraz acılı şikayetlerden bahsettik. Mesela göçmüş bir insanın ya da gurbette yaşayan insanın şikayeti ya da sevgilisine şikayet eden ya da ölümden şikayet eden ya da yaşlılıktan şikayet eden ya da günahlarından şikayet eden ozanların, azizlerin, şairlerin biz eserlerini gördük. 3 hafta önceydi. Küçük bir tanıtma yapalım. Mesela biz Frick'ten bahsettik. Bu haksızlıktan, idari haksızlıktan ülkenin vaziyetinden şikayet ediyordu 1300'lerde. Çünkü diyordu birine altın, birine kurşun,
0: Evet.
1: birine ipek, birine çul. Böyle bir şikayeti vardı. O şiir Orta Çağ Ermeni Edebiyatı'nın en ünlü şiirlerinden biri. İsmi şikayet zaten, kankat. Kelimemiz de kankattı. Yaşlıktan şikayet eden vardı. Günahlarından şikayet eden bir ak damarlı yepiskopos diye da şeyin patriğimiz vardı. Fakat biz bugün dedik şey yapalım. Biraz da böyle keyifli, aşk meşk dolu şikayetlerden, tatlı şikayetlerden bahsedelim dedik
0: Evet.
1: ve yarım bıraktık. Fakat benim bir teklifim var. Şikayeti biz kime yapıyoruz? Yani Orta Çağ edebiyatında, Ermeni ya da diğer dillerde olsun. Şikayet genelde şikayet edilen kişiye ya da nesneye direkt yapılmıyor. Dolaylı olarak yapılıyor. Sebebini bilmiyorum. Belki de karşı taraf dinlemeyecek. Kulak bile vermeyecek. O yüzden mi acaba? Küçük bir araştırma yaptım. Acaba kime ya da neye biz şikayet ediyoruz? Dinleyecek biri var mı hakikaten bizi? Yoksa biz boşuna mı konuşuyoruz? Ya da bu şarkılar, şiirler boşuna mı yazılıyor? Şöyle bir şey çıktı, sonuç çıktı. Pek çok aşk şikayeti aya yapılıyor. Onun dinleyeceğine ya da kulak vereceğine inanılıyor. Mesela şöyle şu dizeler çok yaygın. Lucin tun Lusovgenas yergu hos kankadunim. Şarkılar var böyle başlıyor. Ey ay diyor. Işığın eksilmesin. Sana kurban olayım. Böyle bir giriş yapılıyor. Genelde bir övgüler yağdırılıyor. Herhalde ilgisini çekmek için ya da onun merhametini
0: Evet.
1: kazanmak için ışığın eksilmesin.
0: Önce bir kulak versin de sonra söyleyeceğim şey.
1: Aynen öyle. Ve evet hakikaten Lucin tu Lusovgenas yerguhos kankadunim. Bir çift sözüm var, bir şikayetim var. Lütfen sen beni dinle. Fakat burada da tabii bir yılgınlık var. Belli ki kimse dinlemiyor. Herhalde dinlese bir tek bu ay beni dinler. Bir ikincisini buldum. Mesela Turna, Grung. Gurbette yaşayanlar hep Grung'a güveniyor ya da şikayetini onun kanatlarına teslim edebiliyor. Çünkü insan insana şikayet etmiyor ya da etmesinde de bir fayda görmüyor. Mesela Grung için yazılan şarkılar çok, özellikle 1500'lerde Turna'ya yani yazılan şarkılar.
0: Evet.
1: Mesela bir tanesi Dağ Grungi, yani Grung için yazılan şarkı. Açgeret hampurem, kankat arnem kez, tırçun koveli, sevgili kuş, kanatlarına kurban olayım. Bir çift şikayetim var. Bir üçüncüsünü buldum. Mesela Yaradan'a bir şikayeti bulunuyor. Astvat artar yev iravi, yev bohormat amenayni, kankat unim pan mı vici. Sevgili yaradanım, şu kuluna bir kulak ver. Bir şikayetim var diye dinlersen çok memnun olurum. Sonuncusu da abi, mesela Akdamarlı Gatoygosumuz bir keşiş tabii, manastırda yaşıyor. Ruhani kardeşlerini manastırdaki diğer keşiş.
0: Noray? Noray'ın bağlantısı. Noray bizi duyabiliyor musun?
1: Şikayetini ulaştırabiliyor. Belli ki daha...
0: Noray bizi
1: Alo?
0: duyabiliyor musun bizi şimdi?
1: Evet, ben sizi duyuyorum.
0: Tamam. Bağlantında bir dakikalık bir şey oldu,
1: Eyvah,
0: kopukluk oldu.
1: eyvah, eyvah,
0: Baştan
1: eyvah.
0: alabilir miyiz? Son bir dakikayı baştan alabilir miyiz?
1: Tabii ki alabiliriz. Bir saniye. Mesela Akdamarlı Krikoris, manastırda yaşayan diğer keşişlere bir şikayette bulunuyor. Harkev yehbar kankad unimces. Yani sevgili ruhani kardeşlerim, babalarım, bir şikayetim var size diye başlıyor. Kadere şikayet edenler var. Paht ya da nasıl diyelim, felek. Feleğe şikayette bulunanlar
0: Evet.
1: var. Bu da frig mesela. Paht kezanit kınam kankad anem. Ey felek ya da ey kader, ben seni kime şikayet edeyim? Bundan sonra da artık bu kadar birikimden sonra şikayetlerimizi yapıyoruz. Nasihat için şikayet yapanlar oldu. Keçaristi Haçadur günahlarından şikayet etti derken biz geliyoruz Turna'nın şarkısına. Burada gurbetteki insanın şikayeti var. Ey Turnam diyor, bir şikayetim var, gözünü sevdiğim kuş. Gurbetteyim, sevenim yok, gözlerim yaşlı, bakanım yok. Nahabet Kuşak, hatırlıyorsun, aşk
0: Evet.
1: şiirleriyle, dörtlükleriyle ünlü bir şair. Vanlı bir şair. 1512-1590 yıllar arasında yaşamış. Bu Haragonis diye bir köy var. Hemen Van'ın doğusunda. O
0: Evet,
1: köyde
0: konuşmuştuk
1: yaşamış.
0: detaylı
1: Evet.
0: biçimde.
1: Bunun da bir şikayeti var. O da sevgilisinden şikayet ediyor.
0: Bir araya girebilir miyim? Turnam
1: Tabii.
0: deyince tabii bu toprakların kültüründe çok önemli turna. Dinleyenler de mutlaka akıllarına Neşet Ertaş'ın meşhur ettiği o türkü gelmiştir. Allı turnam bizim eve ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle, gülüm gülüm kırıldı kolum tutmuyor elim turnalar hey. Sen de biliyorsundur bunu zaten.
1: Evet.
0: Yani turnaya bir şey var. Haber gönder, şikayet et. Turnanın hakikaten gerek Ermeni halk kültüründe çok önemli bir yeri var. Gerek bu topraklardaki bu topraklardaki bütün topluluklarda Türklerde, Kürtlerde, Lazlarda, Çerkeslerde belli ki önemli bir yeri var. Anadolu'da önemli bir yeri var turnanın. Onun da bir hatırlatmış olayım. Ama biz artık büyük şeylere turna göremiyoruz tabii. Köye gitmemiz lazım, kasabaya gitmemiz lazım, topraklara gitmemiz lazım. Diyeyim kısacık böyle bir katkıda bulunmuş olayım. Sözü tekrar sana bırakıyorum. Kusura bakma böyle
1: Evet.
0: kesmiş gibi oldum ama.
1: Tabii turnalı şarkılar 1500'lerden 1700'lere kadar, 1700'lerin sonuna kadar 300 yıl boyunca çok büyük bir repertuar var. Grung şarkıları. Van'dan Agın'a ya da Kemaliye'ye kadar, Egin'e kadar olan coğrafyada bu şarkılar çok. Çünkü göçler var, isyanlar var. Bunun doğal sebebi tabii turnaya güvenmek, onun kanatlarına güvenmek. Haberin gelmesi, haberin gitmesi. Fakat biz şey yapalım, biraz konuyu sapma yapalım ve biraz daha
0: Evet.
1: keyifli Nahabet Kuşak'a gidelim. Nahabet Kuşak tabii ki birkaç tane nasihat şiiri var. Fakat aşk şiirleriyle, dörtlükleriyle ünlü bir şair dedik. Mesela çarşıda bir gün yarını görüyor. Fakat yâri de buna fazla yüz vermiyor. Gözlerini de kaçırıyor aslında. Fakat bir sonraki gün kız elinde bir şişe şarap, misafir geliyor. Hatırlıyor musun? Bunu galiba okuduk. Fakat tekrar da şey yok, mahsur yok. Fakat Kuşak maalesef şarabı belki biraz fazla kaçırıyor. Ve kızın kucağında uyuyup kalıyor. Ari diyor, vor desnek irar u kankadanin girar het. Arivor baknem zaçeret uneret garot çimanan. Hadi gel de bir görüşelim, onu bunu şikayet edelim. Gel şu gözlerini öpeyim, kaşlarına hasret kalmayayım. Zovyan adında bir ozanımız var. Bunun da bir kankadı var, şikayeti var. O da sevdiğinin saçları. O kadar altın rengi parlak bir saçlar. Tabii o biraz da başa bela bir şey. Çünkü Zovyan diyor, kankad mi anir, şat sirunu naz gunena. Yarın dançamah anov vosketel maz gunena. Zovyan şikayet etme, güzelin nazı olur. Sevene acı veren altın saçları olur.
0: Nazı aynen kullanıyoruz tabii
1: Tabii, tabii,
0: Türkçe'de.
1: tabii.
0: Çok
1: Her
0: doğal bir
1: üç
0: şey tabii.
1: şarkıdan birinde naz kelimesi var zaten.
0: Evet.
1: Nazlı, gelinler nazlıdır, Ermeni gelini nazlıdır. Her üç şarkıdan birinde naz kelimesi olacak.
0: Evet. Devam edelim. Var mı başka örnek elinde?
1: Tabii ki var, tabii ki var. Şöyle, sevdiğine şikayette bulunan biri var. Kendi kendine aslında, dinleyen yok belli ki. Kendime bir şikayetim var. Lütfen kulak ver, dinle beni. Şu kuluna yüz çevirme, anlatayım sana derdimi. Bir baba gibi nasihat ver, şu akılsıza bir öğüt. Dağıldım, çözüldüm ben. Bana bir kol kanat ger. Bu da ak damarlı Krikoris'in bir şiiri. Krikoris 1310'larda yaşamış bir gatoygos, yani üst mertebede bir kilise adamı. Akdamar'ın ya da Van'daki o adanın, Van Gölü'ndeki adanın başpapazı. Ve Erciş'te doğmuş büyümüş ve oradaki Surp Nişan Manastırı'nın baş keşişi olmuş. Surp Nişan derken Aziz Nişan, oradaki nişan kelimesi haçı anlatıyor. Yani Kutsal Haç Kilisesi'nin manastırı. Hem nasihatleriyle hem de aşk şiirleriyle ünlü. Enteresan. Normalde din adamlarından krapar, yani klasik Ermenice ile dini, ruhani şiirler yazmasını beklersin. Fakat aynı zamanda halk diliyle de aşk rapar dediğimiz, ya da o zaman Miçin Hayren ya da Ramgoren dediğimiz halk Ermencesiyle de halka da anlaşılır. Sevgi şiirleriyle de ünlü bir şahıs, Krikoris Ahtamartsi. Güzel bir Hayren buldum. 1300'lerden, 1400'lerden kalma. Hayren'in ne olduğunu hatırlayalım. Bizim dilimize biz Hayeren diyoruz. Ortada bir
0: Evet.
1: ikinci bir E sesi var, Hayeren. Fakat o E'yi çıkar, Hayren. Hayren, Orta Çağ Ermeni Edebiyatı'nın dörtlükleri. 15 kıtalık. 15 kere 4, her bir hayren 60 kıtalık mini şiirler bunlar. Çok yaygın şiirler. Burada kız aya şikayet ediyor yalnızlığını. Çünkü sevdiği gurbete gitmiş ve orada çalışıp para kazanmaya çalışıyor. Belli ki bir gün, bir yalnız gecede gökyüzüne bakıp Lucin diyor. Tun Lusovgenas. Yerguhos kankadunim. Nıstere zarin şoku, nuştur er şakar gıdzahe. Ammenun ajan ajan, is morter nuş gıdzahe. Yani, ey parlak ay, ne güzel de doğmuşsun. Işığın eksilmesin, dur beni bir dinle. İçim dolu şikayet. Benim yarim var ya şu dağın ardında, gelene geçene badem şeker satıyor. Göçmüş gitmiş gurbete, orada ne yapıyor? Gözünü öpeyim. Söyle orada kalmasın, kalksın çabuk gelsin, gözüm yaşlı kalmasın. Bu da seven bir kızın şikayeti.
0: Burada da gene bir ay ya seslenme var değil mi? Yani
1: Evet,
0: ay
1: evet.
0: biraz önce de
1: Bu
0: bir aydan bahsetmiştik. Yani
1: bütün
0: turna gibi.
1: seven kızlar ya da Nahabet Kuşağı'nın şiirlerinde ayla konuşuluyor. Şöyle bir şey var. Cansız objeler, dinleyen, kulak veren üçüncü bir kişi. Çünkü üçüncü insan dinlemiyor ya da sana kulak vermiyor.
0: Evet. Ya da
1: Şikayet edip basıyor.
0: söyleyemiyorsun, çekiniyorsun yani o da var tabii.
1: Evet. O yüzden sen gidiyorsun dağlara, taşlara derdini anlatıyorsun. Evet, doğru. Bir de Sayatnova'mız var. 1712-1795. Tiflis doğumlu. Saray şairi olmuş. Biliyorsun Tiflis kralı Heragıl, ikinci
0: Evet.
1: Herakles'in şeyi sarayında şair, kemençe çalan, kemençe ile kemençe tam aynı değil ama kelimeler aynı en azından. Bunun bir daftarı var, yani bir cep defteri var. Bütün şarkılarını oraya toplamış. Sayatnova'nın özelliği o coğrafyaya ait 3 dilde şarkı yazması. Azeri Türkçesi, Gürcüce ve en son Ermenice yazıyor. Bu defteri Yerevan'da Edebiyat Müzesi'nde ve kamançası da hemen yanında olmak üzere hepsi orada. Bunun da bir şeyi var. Bunun da bir şikayeti var. Şikayeti
0: Evet.
1: şöyle bir tercüme etmeye çalıştım. Sayatnova'nın şikayeti. Döndüm gezdim şu dünyayı. Ben bir hançer bulamadım. Yüreğimi dağlayacak bir kor ateş bulamadım. Şu acımı dindirecek ben bir deva bulamadım. Bahar kokan göğsüne giden bir yol bulamadım. Bunun orijinalini okuduğumuz zaman Ermencesi bayağı zor. Çok basit bir Ermenice fakat o kadar çok yabancı kelime var. Yetvart, biz Sayatnova'nın şarkılarını okuduğumuz zaman her 3-4 kelimeden biri yabancı kelime. Yani
0: Evet.
1: hakikaten normalde Sayatnova'nın şarkılarının olduğu kitaplarda arkasında bir sözlük var ve olmakta zorunda. Çünkü içinde Arapça, Türkçe, Gürcüce, Farsça bir sürü kelime var. Bugün artık böyle konuşmuyoruz tabii. Sayatnova'yı okuduğumuz zaman çok hoşumuza gidiyor. Çünkü o zaman Tiflis'in ya da onun etrafındaki şehirlerin ne kadar dilsel olarak zengin, kültür olarak ne kadar zengin olduğunu görüyoruz. Belki Tiflis bugün de öyle, bilmiyorum. Fakat Yerevan öyle değil. Ya da diğer şehirler öyle değil. Tek dilli kentler bugün. Fakat Sayatnova'nın bir güzelliği çok dilli olması, çok kültürlü olması. Sayatnova'nın şarkılarında mesela, şimdi Kankat'tan biz tabii biraz konuyu
0: Bir
1: değiştirdim ama
0: minicik araya girebilir miyim? Bu
1: tabii,
0: bahsettiğin
1: tabii.
0: şiir de Tamam Aşkar diye başlıyor, değil mi? Doğru biliyorum.
1: Tamam aşkar budu
0: Evet.
1: degaç. Aynen öyle.
0: Şimdi ben bunu ilk duyduğumda Tamam Aşkar'ı tabii tamamı Ermenice olarak düşünüyorum.
1: Hayır.
0: Sonra fark ettim tabii. İlk başta Ermenice olarak düşünüyorum. Tamam Aşkar çünkü şarkı Ermenice ilerliyor. Tamam ne? Türkçesine bakıyorum. Tamam. Sonra tabii jeton düşüyor. Yani bütün dünyayı
1: Bütün dünya, yani tamamını
0: tamamını
1: dolaştım. Tamam aşkar budu
0: tamamını
1: degaç.
0: dolaştım diyor
1: Evet.
0: aslında.
1: Ve
0: Dolayısıyla
1: orada
0: böyle geçişkenlikleri keşfetmek, ya tamamı biz belki yeni Türkçe hayır yeni Türkçe bir kelime değil aslında eskiden beri kullanılan ve Sayatnova'nın da kullandığı bir kelime ve bütün tamamı yani anlamında kullandığı bir kelime olarak keşfetmek. Ayrıca bir yani halk edebiyatı, halk şarkıları zaten çok büyük derya yani. Buraları keşfedince daha böyle bir insanın hoşuna gidiyor açıkçası. Böyle keşifler, kendi kendine yaptığımız
1: evet,
0: keşifler.
1: mesela bir kelime 300 yıl önce, 1712-1795 diyoruz. 300 yıl önceden bahsediyoruz. Anlam değişmiş.
0: Evet.
1: Mesela ya diyorum ben bu kelimeyi biliyorum fakat bir şey ifade etmiyor. Sözlüğe bakıyorsun, aa başka bir anlamı varmış. Zaman içinde kaymış, o yüzden anlaşılmıyor. O şarkıda, meşhur da bir şarkı, filme de çevrildi
0: Evet.
1: bu.
0: Evet.
1: Orada bir satır daha var, okumadım ama. Tungrat hakazıt grak, vormek gragin timanam. Sen
0: Hı.
1: ateş, giydiğin ateş hangi ateşe dayanayım?
0: Dayanayım.
1: Bu şikayetin devamı.
0: Evet,
1: Bir
0: evet.
1: gün tabii biz dinleyicilerimize söz verdik. Sayat Nova'dan seçkiler yapacağız. Bu arada pazartesi bir konferansım var. Sayat Nova şarkılarında geçen kıymetli taşlar, çiçekler, bitkiler ve baharatlar. Muazzam bir zenginlik. Ve sunumu da şöyle yapacağız. Bir mücevher kutusu ya da bir takı kutusunun içinde bu kelimeler olacak. O kelimeleri çektikçe mesela gümüş, altın, tarçın, cevher bunlar çıktıkça o kelime hangi satırda, hangi şarkıda geçmiş onları okuyacağız.
0: Bunu
1: Sayat Numan'ın
0: yayına da yansıtırız inşallah.
1: olabilir, evet, canlı konuşmaya bir
0: Yok
1: adapte
0: yok hayır
1: etmeye
0: yani
1: çalışırım.
0: bahsedersin uygun bulursan tabii canım yani
1: Tabii ki uygun. Dediğim gibi programa uygun bir formata şey yaparım, adapte ederim ve Sayat Nova'nın Mücevher Kutusu ismi altında biz bunu dinleyicilerimize sunabiliriz.
0: Peki Noray, programın sonuna geldik. Hatta şarkı çalacak vakitimiz de kalmadı.
1: Eyvah.
0: Son 30 saniyedeyiz ama aktardık herhalde epeyce bir şikayet diye düşünüyorum. Şikayet defterimizi artık kapatıyoruz galiba, değil mi?
1: Kapatalım ve bütün şikayetler lütfen artık tatlı olsun.
0: Evet.
1: Aşkı sevgi dolu olsun. Başka şikayetler
0: Ya da
1: olmasın.
0: gene biz turnaya söyleyelim, Ay'a söyleyelim
1: O gider
0: şikayetlerimizi,
1: yerine ulaştırır, değil mi?
0: yerine ulaşır.
1: Posta kutusu gibi.
0: Tabii toplumsal şikayetler dile getirilmesi gerekir. Onları başka bir düzenle konuşuyoruz. Biz böyle içsel şikayetlerimizden, duygusal şikayetlerimizden
1: Evet.
0: ve
1: Edebi
0: bunun
1: şikayetler.
0: edebiyattaki, tarihteki yansımalarından, oradan gelen köklerden bahsediyoruz burada tabii ki. Yoksa toplumsal, siyasi anlamda herkes dilediğini ifade etmekte, düşündüğünü ifade etmekte, şikayet etmekte özgür olmalı. Çok teşekkürler Norada Duruyan.
1: Rica
0: Yine çok
1: ediyorum.
0: şey öğrendik bu yayından. Haftaya o zaman yepyeni bir temayla.
1: Evet.
0: Sürpriz olsun o
1: Sürpriz
0: zaman.
1: bir yeni
0: Bakalım
1: temayla devam edeceğiz.
0: temayla devam edeceğiz. Tekrar teşekkürler. Programı kapatırken de Babalar Günü, bütün
1: Evet.
0: babaların gününü kutlamış olalım buradan yarın.
1: Biz
0: Tekrar
1: de
0: teşekkürler.
1: kutluyoruz. Hepinize iyi
0: Evet.
1: çalışmalar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Sana da iyi bir hafta sonu diliyorum.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Evet, Radyo Gostan bu haftalık bu kadar. Kapanış şarkısı çalamadık ama haftaya çalarız, merak etmeyin. Recide Salih Işıker yardımcı oldu. Haftaya yeni bir Radyo Gostan buluşmak üzere diyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz.

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
7: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
1: Apaçık Radyo.
8: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
8: Apaçık.
1: Apaçık.
8: Apaçık.
9: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
10: Merhabalar herkese. Bugün Apaçık Radyo'da Mücadele Atlası programındayız. Ben Onursal. Türkiye'deki çevre mücadelelerini haritalamaya çalıştığımız programımızda konuğumuz Yeşil Artvin Derneği'nden Nurneşe Karahan. Bugün Artvin'den Türkiye'ye uzanan ekoloji mücadelesini konuşmaya devam ediyoruz.
11: Tabii Artvin'de bu kadar çok şiddetle karşı çıkış olunca ayrıştırmayı Artvin merkezde yapamadılar. Murgul Damar'da yine Cengiz'in işletmesi olduğu için teleferik hattı sistemi kurdular. Zaten bu ikinci şirketin de projesiydi. Bunlar da aynı projeyi uyguladılar. Bu teleferik hattıyla Cerattepe'den Çoruh'un kenarına indirerek Murgul Damar'a taşımaya başladılar. Bu arada bir takım işbirlikçilerimiz de oluştu. İşin içerisine para girince işte nasıl olsa çalışıyorlar. Biz de para kazanmanın mantığıyla bu kamyoncularımız, tırcılarımız maalesef arttı. Madeni taşımaya başladılar. CHP İl Başkanı o dönemdeki yani daha sonra şu anda o değil, CHP İl Başkanı değil. O işte beton firmaları var. Onlar şirkete ticari ilişkiye girdiler. Biz bunları kamuoyuyla duyurduk. İşte CHP'de il başkanlığından el çektirdi. Onlar işbirliği yaptılar. Tabii bu tür şeyler biz tabii küçük bir yeriz ve bizde maalesef olumsuz etkiler de yapıyor. Tabii Cerattepe olaylarında yani 2016'daki o büyük saldırılarda yüzlerce insana da dava açtılar. Davalar hala devam eden davalarımız da var. Bunu tabii yıldırmak için aslında oradaki yaptığımız hiçbir şey yasa dışı değildi. Kendi anayasal hakkımızı kullanıyorduk ama ne yazık ki sanki biz suçluymuşuz gibi şirketin hiçbir izni olmadan oraya çıkartmak için yapılan saldırıyı biz suçluymuşuz gibi bizdeki yüzlerce insana dava açtılar. Ama bu tabii bunlar yine bizi ne korkutabildi ne de vazgeçirdi. İşte ondan sonra da zaten 2017'den sonra işte şirket çalışmaya başladı dediğim gibi şu anda da ne yazık ki yine galeriyle devam ediyorlar ama 2 senedir korktuğumuz başımıza gelmeye başladı. Heyelanlarımız yüzeyde de görülür hale geldi, tetiklenmeye başladı. Tabii İklimsel değişimden dolayı da eski yağmurlar eskisi gibi değil. Tabii bizim bölgemiz yağmur alan da bir bölgedir ama bir anda farklı yağışlar oluyor veya işte karlar, kar eskisi kadar yağmıyor gerçekten ama yine de bu bir andaki erimelerle vesaire aşağıda, çünkü şehrin üstünde patlatmalar olup galerilerle şehrin üst tarafını boşalttıkları için heyelanlar başladı. Üst taraflarda bu bizi çok tedirgin ediyor. Her yağışta tedirgin oluyoruz. Başımıza ne gelecek, ne olacak diye endişeleniyoruz. Yine Cengiz'in Burguldamar'daki işletmesinde Akarşen diye bir bölgede de 2017'ye kadar madencilik yapmıştı. Akarşen'deki yaptığı galeriyle yapmıştı bir madencilik, galeri usulü, artık üstünde yaptığı gibi. O galerinin de ağzını bir işi bitince kapatıp çekilmişti. Geçen sene bu galeriler patladı. Çok büyük heyelanlar oldu. Biz onlara işte gidip çektik. Hocalarımızla beraber götürdük. Kamuoyuyla paylaştık. Daha sonra bir patlama daha oldu ama çamurdan şeyden yanaşamadık. Onları işte kamuoyuyla paylaştık. Peki Artvin üstündeki galeriler aynı şeyi yaşarsak ne olacak diye işte bu endişelerimizi dile getirdik. Esasında biz galerilere bilim insanlarının girip nasıl bir tahkim yaptıklarını, hakikaten tehlikesi nedir, nasıl çalışıyorlar, ne yapıyorlar, onları biz oraya sokmak istedik. Hani biz sonuçta o işin uzmanı falan değiliz. Ama ne yazık ki valiliğe resim başvuruda da bulunduk bir iki kere. Ama biz bakıyoruz, biz denetliyoruz, sizin bakmanıza gerek yok diye cevap verdiler. Zaten 2016'dan itibaren jandarma, işte bu seneye kadar yukarıda bizim nöbet tuttuğumuz yerde jandarma şirketin kapısında nöbet bekliyordu. Aynı zamanda da şirkete de orada nöbet kulübesi yaptılar. Hatta bir ara bizim kulübemize de dava açtı orman bölge. Yasa dışı işte kulübe yaptılar, orada nöbet tuttular diye. O zaman dedik bizimki yasa dışıysa şirketinki de yasa dışı. Biz onlara suç duyurusunda bulunacağız diye hemen şirketin nöbet kulübesinin üstünde de jandarma yazısı astılar. Daha sonra işte oraya da izin aldılar. Ondan sonra normal işte şirketin güvenlikçileri orada da beklemeye, bizim nöbet tuttuğumuz yerde onlar beklemeye başladı. Hala da orada nöbet kulübeleri var. Biz o alana giremiyoruz. Ancak işte drone çekimleri yaptık. Drone çekimleri de tabii orayı da yani normalde drone'la da çekmemiz yasak ama bir şekilde bir yerlerden çektik. Yeryüzünde yani ne olduğunu görüyoruz, yüzeydeki tahribatı görüyoruz ama yer altındaki ne yaptıklarını, nasıl bir işlem yaptıklarını, hakikaten tabii onu bizim değil de o bilim insanlarının bakması lazım, onu bilmiyoruz ve endişeliyiz. Yine de işte bir yandan sürekli takip edip, bir yandan da tabii başka sorunlar da var Artvin'de. Erzincan İliç'teki firma şu anda Artvin'de merkez köylerimizin birinde madencilik yapmaya başladı. Yani çalışmalarına başladı. Oradaki galeriler yani bir yol tünel açıyor. O tünelin fasasını bir başka köyün deresinin içerisine doldurmaya başladı. Geçen ay oraya gidip onları kamuoyuyla paylaştık. Hocalarımızı götürdük. Tabii Uşak'taki firma yine Artvin'de sondajlar yapıyor. Onlar yani Tüprak o gelmek istiyor. İşte Yusufeli Kaçkarlar'da Milli Park'ın 1500 hektarını ihale ettiler. Geçen sene 4 tane daha ihale yaptılar. Onlara davalar açıldı. Yine Ardanç Gümüşhane'de Salınbaş Altın Madenciliği, onlarla ilgili işte şeyler yapılıyor. Artvin aslında bir bütün, korunması gereken çok özel bir coğrafya ama ne yazık ki bir bütün parçalanmak isteniyor. Yani tabii esasında en büyük, en ilk sorunlarımızdan biri de Çoruh Vadisi'nin bir bütün olarak barajlarla parça parça edilmesi. Yani bütünüyle, yani hiç boş bırakılmadan kuyruk kuyruğa baraj yapılması. Esasında onu da zaten biz o başından beri söylüyorduk, hani bir tane olur, iki tane olur baraj, ama bütünüyle baraj yapılması insansızlaştırıp bizim Çoruh Vadisi Akdeniz iklimine sahiptir. Yani bizim pirincimizden, zeytinimize, narinciyemize, sebzemize, meyvemizin her türlü şeyin yetiştiği, hem Artvin'i besleyen hem civar illeri besleyen çok özel bir vadiydi. Ama bütünüyle barajlara gömdüler. Tabii bunun akabinde de 125 HES planlamışlardı. Bu HES'lerle diğer yani yan kollarıyla da yine Artvin'in verimli yerleri ve köylerinin olduğu yan kollarda da bu HES'lerle de mücadeleye başladık. Bir miktarını engelledik, bir miktarını engelleyemedik. Ve tabii ki şu anda çok daha rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bunlar Artvin'deki insansızlaştırıp dağları da maden yağmasına açmaktı projeleri. Bunu da işte elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bir bütün olarak mücadelemizi sürdürüp engellemeye, frenlemeye çalışıyoruz. Çünkü hukuk da artık eskisi gibi değil. Maalesef bütün kazanımlarımız tersine dönüyor. Artık yasalara, ama yine de hukuksal yollara da başvuruyoruz. Ama bir yandan da işte yine kamuoyunun, köylerin bilgilendirme çalışmalarını yapıyoruz. Mesela bu sene çok özel bir köyümüz var, Bazgiret. Yani adı Maden Köyü'dür aslında. Orada sahte izinle madenciliği, yani köye girmeye çalıştılar. Ruhsatları bitmek üzere 2016'da davayı kaybetmişler. Ama sahte bir izinle köye girmeye çalıştılar. Bize işte izinleri, yani böyle yeniden köye gelmeye çalışıyorlar dediler. Nedir izinleri dedik. Yollar mısınız belgeyi, ne verdiler, neye göre giriyorlar. Siz davayı kazanmışsınız 2016'da, bu şey yapmıştı. Bir yolladılar, bir baktık ki MAPEG'in gerçekten evrakı, izin ama tarihler çelişkili. Altta ince bir yazı var. İşte orada kare kod okutarak belgenin doğruluğunu bakabilirsiniz diye. Kare kodu okuttuk. Baktık ki böyle bir belge yok, böyle bir izin yok diyor. Sonra oradaki işte bir e-devletten de girip bakabilirsiniz. Oraya da baktık. Böyle bir izin yok. İşte muhtarı aradık. Böyle bir izinleri yok. Sakın şeye sokmayın. İşte hocalarımızla beraber köye gittik. Bilgilendirme yaptık vesaire. Geçen hafta da yine orada köylü, inanılmaz bir şelaleleri var. Çok özel bir köydür. Ters laleler açmıştı. Gerçekten çok da tarihi ve kültürel olarak da hala kendi bütün dokusunu koruyarak gelmiş bir köydür. Ama o vadinin aşağıki taraflarında komple madene ihale ettiler. Bu seneki yapılan 400 küsür maden ihalesinin 13 tanesi Artvin'deydi. Şu anda yeniden işte merkez köylerimizde de yine başka alanları da madene ihale ettiler. İşte şimdi tekrar onlara hem muhtarları, köylüleri arayıp bilgilendirme yapıp hem de işte bir takım, yani en azından işte davalar açıp, dava açmak da aslında şimdi artık kolay değil biliyorsunuz. Ekonomik olarak da her keşif için, daha sonrası için bir sürü şey de gerekiyor, ama işte köylüler, vatandaşlar örgütlenip bir şekilde frenlemeye çalışıyoruz. Aslında ülkedeki sistem, yöntem, bu hukuk sistemi, bu maden yasası değişmedikçe bir şeyi sonlandırmak, bunu durdurmak gerçekten yani bir felakete gidiyoruz. Çok kolay veya mümkün gözükmüyor ama başka çaremiz de yok.
10: Bu 30 yıllık bu mücadeleyi çok güzel özetlediniz. Hem hukuk yolundaki mücadeleyi, hem Artvin'deki örgütlenmeyi ve yapılan mücadeleyi. O yüzden teşekkür ederim size. Aslında yani bu kısa programımıza hepsini sığdırmak çok zor. Ama geldiğiniz için çok teşekkürler. Peki bugün Cerrahtepe'de insanların tüm bu süreçten sonraki motivasyonları nasıl? Tüm bu sürece nasıl bakıyorlar bugün için? Belki biraz da bundan
11: şöyle
10: bahsederek bitirebiliriz.
11: İşte geçen sene Anayasa Mahkemesi'ni kazandık. Anayasa Mahkemesi dedi ki en son işte 7 sene sonra nihayet buradaki madencilik yaşam hakkı ihlalidir dedi. Yani bu ne demek? Yani burada madencilik yapılamaz demek. Zaten Rize İdare Mahkemesi'ne döndü. Rize İdare Mahkemesi de Anayasa Mahkemesi kararına uyarak en son aldıkları çeti iptal etti. Ama şirket bir üst mahkemeye işte tekrar itiraz etti. O üst mahkemede bu sefer teleferiğin keşfi diye bir keşifle geri döndü. Yani bakın kel alaka, biz teleferikle değil neyle taşırsa taşısın. Biz tepemizdeki yapılan bu işlemin, yani şehrin üst tarafında yapılan bu işlemin zararını zaten yıllardır anlatıyoruz ve görmeye başladık aslında. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bu şehir. Ne yazık ki o arada da daha bir işlem bitmeden yeni bir çet hazırladı şirket. Hani ne olur ne olmaz tekrar onunla delip devam etmeye çalışıyor. Yani ne Anayasa Mahkemesi kararını dinliyorlar ya da başka bir şey diyorlar. Anayasa Mahkemesi kararını, Rize İdare Mahkemesi kararı gelince Artvin valisi ona da defalar, ona da gidip birkaç kez anlatmıştık. Durdurdu. Yani Cerattepe'deki işlemi durdurdu. Hatta oradaki çalışan işçiler falan da aradılar. Ya tazminatımızı alabilir miyiz? Zaten çok iyi, yani mutlu da değiliz burada çalıştığımız için. Ama işte çalışmak zorundayız. Biz tabii ki alacaksınız, mutlaka alacaksınız. Yardımcı da oluruz dedik hani avukat arkadaşlar falan. Kamuoyunda da büyük bir şey oldu yani. İyi işte çok hani şehirdeki insanlar, yani burada yaşayan insanlar zaten yani farkındalar. Yani yavaş yavaş zehirleniyoruz. Sonuçta o galeriden çıkan kirli havayı şehrin üstüne boşaltıyorlar. Hani direkt bir anda şey olmasa bile yavaş yavaş zehirleniyoruz. Yani yeraltı sularımız kirleniyor vesaire. Büyük bir şey şey oldu yani, heyecan oldu ama hemen akabinde de yeni bir çet dosyası gündeme geldi. Çet toplantısında şirket Murgul Damar'daki işçisini ve bu nakliyecileri, teleferikle şey taşıyan kamyoncuları salona yığdı. Artvin halkı içeriye giremedi. Biraz çok az insanımız girmişti. İşte ben girdim, sahne şey çıktım. İşte burası bu normal, hani bu böyle bir çet toplantısı olamaz. Artvin halkı burada değil. Zaten biz aslında çet toplantısını zaten dinlemek istemiyorduk. Yani çünkü ne anlatacakları bir şey yok. Zaten biliyoruz elimizde çet dosyaları. Nasıl uyduruk aynısını tekrar sunuyorlar bize. Zaten biz o felaketle karşı karşıyayız. Bizim o içeriye giren işte çok az sayıdaki insanımızı dışarıya aldık. Açıklamamızı yaptık, protesto ettik. Ama tabii ki onlar yapsan da yapmasan da çeti yapmış olarak kabul ettiler. Ve ilk defa da öyle bir şeyle karşı karşıya kalmış olduk çet toplantısında. İşte İDEKA ya Ankara'ya gittik, itiraz ettik ama o arada zaten dedik ki yani bu çet toplantı nasıl kabul ediyorsunuz? Daha diğeri devam ediyor, bitmemiş. Mahkeme sonuçlanmamış. Yani yeniden biri bitmeden diğer çet gündeme gelebilir mi gibi. Ama ne yazık ki bu ülkede şirketler ne isterse oluyor. Yani biz şu 30-32 senedir şunu gördük. Nerede tıkanıyor şirketler? Ya bir genelgeyle aşıyorlar. Yani yasaya bile gerek yok. Veyahut da işte bu torba yasalarla, şu anda işte biliyorsunuz en son çıkan hani zeytin yasası diye daha çok gündeme geldi ülkede ama esasında hepimizin canını yakan bir yasa bu. Hem zeytinlik alanlarımız için hem bizler için, işte bütün ülkenin yağmalanması için çıkan bir yasa bu. İşte o arada hani onu bir yandan yürütmeye çalıştılar. Biz onlara da itirazlarımızı yaptık ama İşte kamuoyuna tabii bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yani anlatmakta da güçlük çekiyoruz artık. Diyorlar ki tamam kazanıyoruz, tekrar başa sarıyoruz. O bitmeden bir başkası geliyor. Ne yapılabilir ki gibi. Tabii biraz bazen umutsuzluk da oluyor ama işte biz yani bunun umutsuzluğumuzun olamayacağını, çünkü sularımızı kaybedeceğimizi, en önemli, en kıymetli şeyimizin havamız ve suyumuz, toprağımız olduğunu, bu bütün ülke içinde büyük bir tehlike olduğunu tekrar tekrar kamuoyuyla bunu anlatıp paylaşıyoruz. İnsanlar da aslında farkında ama tabii bir ufak bir çıkar çevresi var. Ne yazık ki işte nasıl olsa çalışıyorlar, biz de para kazanalım diye işbirliği yapanlar da var, yok değil. Onlar da tabii bizi zora sokuyor kamuoyunda. İşte bizim çocuklarımız mücadele ediyor. Bunlar gidip para kazanıyor gibi veya bizler mücadele ediyoruz gibi bir şey var ama biz de işte içimizden çürükler çıkabilir, yanlış yapanlar olabilir ama bizim yani biz hepimiz yaşam alanlarımızı gelecek kuşaklara bırakacağımız şeyleri korumak zorundayız. Başka ülkemiz yok, başka bir dünyamız yok. Bunu sürekli anlatmaya çalışıyoruz. Ya insanlar da farkında ama tabii süreç sıkıntılı. Yani 2017'den bu tarafa ülkenin süreci sıkıntılı. Korku imparatorluğu yaratıldı bütün ülkede. Burası küçük yer, çoğusu memur veya işte çalışan insanlar veya oğlu kızı çalışıyor. Biz bir tane çekim yapıyorsak güvenlik güçleri her yerden çekim yapıyorlar. Küçük yer olduğu için de daha çabuk şey oluyor, korku yaratıyorlar. İster istemez biliyorsunuz yani ülkedeki durum her yerde belki olduğu maalesef gibi bizde daha bir sıkıntı yaratıyor. Tabii onlar bizi biraz zora sokuyor ama sonuçta insanlar büyük şehirlerin hali belli. Şunu anlatıyoruz. Orta Anadolu'da su yok. Bursa'da bile su yok. İstanbul zaten dolmuş taşıyor artık. Deprem sıkıntısı da var. Bütün Karadeniz'i maden şeylerini açtılar. Artvin'in %71'i madene ruhsatlı. Rize'nin %82'si işte Ordu, Giresun, Samsun neyse yani bütünü neredeyse Türkiye'nin en çok suyunun olduğu kaynak yani bu bölgeler bütünüyle madene açılmış durumda. Bu da demek ki Türkiye'nin sularının da sonu geldi demektir böyle devam ederse. O yüzden bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yani tehlikenin ne kadar büyük olduğunu ve bunun önlememiz gerektiğini, ne olursa olsun durdurmamız gerektiğini. Yani bir şekilde bu yasaların da sistemin de artık değişmesi gerektiğini. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Başka çaremiz de yok. Yani ya sahip çıkacağız ya yok olacağız diyoruz. Hani çocuklarınıza iyi elbise, iyi ayakkabı, iyi bir gelecek sağlamaya çalışıyorsunuz. Ama her şeyden önce bu çocukların nefes alacağı bir yer lazım. O yüzden ülkemize, coğrafyamıza, tüm toprak şeylerimize sahip çıkmamız lazım. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii insanlar bir yerde korku oluyor, olmuyor değil insanlarda ama yani bu korkunun da bu işi çözmeyeceğini, çünkü yasa dışı bir şey yapmadığımızı, yani yaptığımız her şeyin yasal olduğunu, bir şey yaparsalar zaten dava açarsalar daha çok da ilk önce bize açıyorlar. Yani bundan da fazla şey yapmayın diyoruz ama tabii eskisi kadar bir anda bir mesajla 4-5 bin insan sokağa iniyordu. Şu anda o kadar insan sokağa indirmemiz neredeyse imkansız. Zorlanıyoruz. Yani şey anlamda da zorlanıyoruz. Daha doğrusu işte halkta bir o korkusunu son zamanlarda birazcık daha aşıldı gibi. Yani tekrar bir karşı çıkışlar daha yükseliyor yine. Yapmamız gereken o, başka çaremiz yok. Halk kendine sahip çıkmazsa, yasalardan zaten şu andaki yasalar ve hukuksal süreç malum. Ama halkın kendine sahip çıkması en önemli şeylerden biri. Başka çaremiz de yok.
10: Çok teşekkürler. Çok güzel özetlediniz. Programımızın sonuna geldik. Teşekkür ederiz yeniden katıldığınız
11: ve bize
10: bu süreci anlattığınız için.
11: Yani çok uzun, mümkün olduğunca özetlemeye çalıştım. Tabii çok hikaye var ama.
10: Haklısınız.
11: Şey bitmiyor. Evet. Sorun bir bütün aslında. Yani sadece biz hani şunu da söyleyeyim. Dernek olarak mesela Kanal İstanbul'a da dava açtık. Çünkü bizi ilgilendiriyor. Ve diğer yerlerdeki işte Kaz Dağları'na da destek olmaya çalışıyoruz. Diğer yerlerdeki mücadelelere de, onlar da hepimiz birbirimizle haberleşiyoruz da tabii işte bir tek bir şekilde şey yapıyoruz. İşte Ankara'daki eylemlere de katılmaya çalıştık. Dışarıdaki bizim hemşeri derneklerimizi de bu mücadeleye dahil, yani hepsini işte bilgilendirmeler yapıyoruz. Oralara da gidip bilgilendirmeler yapıyoruz. Deneyimlerimizi de paylaşıyoruz. Elimizden geldiğince diğer mücadelelere de destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü sorun bir bütün gerçekten. Bu sadece Cerattepe, sadece Bergama, sadece yani şey değil. Tabii kime dokunursa onlar birazcık daha ses çıkartmaya başlıyorlar. Ama keşke işte dokunmadan ses çıkartsalar. Çünkü hepimizi ilgilendiriyor bu sorunlar.
10: Programın sonuna geldik. Katıldığın için teşekkür ederiz.
11: Ben teşekkür ederim.
10: Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Cerrah Tepe Mücadelesi'ni konuştuğumuz programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Apaçık Radyo'dayız.
9: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
2: Biraz Açık Radyo'dan bahsetmek istiyorum ben kendim, bendeki duygusu. 90'ların sonuydu, bir doktor arkadaşım bana Açık Radyo diye bir radyo var dedi. Dinliyor musun dedim. Dedim frekansı nedir falan. O zaman dijital yayın olmadığı için frekans konuşuyordu. Elma Dağ'daki bina herhalde.
3: Evet, 6. 7. katta.
2: Evet, evet, evet. Ve tabii bu civarda oturduğumuz için bir şekilde yakaladım ben şey frekansı. Ve birçok şeyi Açık Radyo'dan öğrendim. Yani genişletti beni. Kitap okumak gibiydi yani. Önder Poçan'la Caz Saatleri, yok Uğur Yücel gelir program yapar, Açık Gazete sabahları ve küresel ısınma ilk cümlelerini de orada duymuştum yani. Bir anlam veremiyordum falan. Şimdi kuzeyde oturuyorum ben, Bozcaada'da. Yani yazları, kışları da gidiyoruz. Portakal var şu an bahçede. O zaman anladım küresel ısınma diye bir şey var. Ektim oldu, olacak şey değil yani. Şey. Limonlar bile donar Bozcaada'da kışın. İnsanlar donar yani, o kadar soğuk olur ama narinciye ekiyorsun artık oluyor. Çünkü denizin ısısı da bir derece falan neredeyse arttı. Bunları gözlemliyoruz. Açık Radyo Aklı Selim'e davet ediyor yıllardır. Bu konuşmayla tabii ki kimseyi bir Selim'e çağırabilecek gibi değiliz. Yani ama farkındalık önemli bir şey.
3: Elbette yani senin de...
2: O yüzden bu beyinlere teşekkür ediyorum sizin üzerinizden. Bütün bu beyinlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
3: Biz de teşekkür ederiz. İyi ki varsın ve iyi ki bunları bile getiriyoruz.
2: Getireceğim yani, çünkü aklıma ne gelirse söyleyeceğim. Çünkü buraya konuk olmak için hiçbir şey tasarlamadım.
3: Elbette.
2: Bu destektir.
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo. Radyo.
4: Radyo.
5: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Yeni şeyler rejimi.
7: Tendu, plié, tendu, plié, rendez-vous.
6: Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.
8: Herkese merhaba, ben İlda.
9: Herkese merhabalar, ben de Sıla. Gündelik hayatın olağan akışına biraz müdahale etmeye geldik. Yeni Şeyler Rejimi'nin 3. bölümüne hoş geldiniz.
8: Bu hafta size küçük bir karşılaştırma yaparak başlamak istiyoruz. Geçen yüzyılın iki büyük distopyası vardı. Orwell metinlerinde kitapları yasaklayan, bilgiyi karartan, korkuyla yöneten bir iktidardan bahsediyordu. Huxley ise bambaşka bir şeyden korkmuştu aslında. İnsanları eğlenceyle oyalayıp kitaba bile elini sürdürmeyen bir dünyadan. Çünkü orada itaat zorla değil, hazla geliyordu. Kimse zorlanmadan, herkes kendi rızasıyla teslim oluyordu. Ve bugün dönüp baktığımızda sanki galip gelen daha çok haksız gibi görünüyor. Çünkü çoğu zaman itaat bir emirle gelmiyor. En sevdiğimiz diziyle, kulağımızdan gitmeyen şarkıyla, gece yarısı bir türlü bırakamadığımız o akışla geliyor. Bu hafta tam bunu konuşacağız. Popüler kültürün akışına nasıl kapıldık diye soracağız. İtirazı olan da, bizden yana olan da buyursun gelsin. Yeni Şeyler Rejimi başlıyor.
9: Bence ikisi de hemen hemen haklı çıkmış. Ama biz bugün Huxley'den bahsedeceğiz. Bugün popüler kültürün akışına gönüllü olarak kapılıp gidiyoruz zaten. Popüler olan bir diziyi izlememek, işte çok konuşulan bir kitabı es geçmek ya da böyle herkesin izlemek için sıraya girdiği bir filmi kaçırmak, güncele dair, hayata dair bir şeyleri kaçırmak demek aslında. Bunlardan habersiz kalmak da sosyal ortamlarda sohbete ayak uyduramayan kişi olmayı beraberinde getiriyor.
8: Zoraki alışkanlıklar gibi.
9: Evet, bunu yani geri kalmış hissediyoruz aslında. Ya da böyle her yerde duya duya istemeden ezberlediğimiz şarkılar var. Böyle kendimizi mırıldanırken buluyoruz. Günün sonunda da şey diyoruz, ya başta sevmemiştim ama fena değil galiba diyoruz. Bazen dışarıda kalmamak için, bazen de gerçekten istediğimiz için bu akışa kapılıp gidiyoruz.
8: Bu akışa kapılmak meselesi masum bir tabir değil aslında.

0: hafta konuyu işin uzmanına soruyoruz ve bizim için çok heyecanlı çünkü programımızda ilk defa bir konuk ağırlıyoruz.
1: Evet, bugün ilk konuğumuz bize eşlik ediyor. Sevgili Aybars Yanık, hoş geldiniz efendim.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Aybars'ın yeni kitabı taptaze çıktı İletişim Yayınları'nda Haziran ayında. Zalimin Zulmü Varsa Popüler Kültür ve Siyaset alt başlığıyla. Kendisi aynı zamanda benim İletişim Yayınları'nda çalıştığım dönemde çalışma arkadaşım. Bu yüzden ilk konuğumuz sen olduğun için de ayrıca mutluyum Aybars'cığım. Tekrar hoş
2: Ben de
1: geldin.
2: mutluyum.
1: Kitabın
2: Sağ
1: hayırlı
2: ol, sağ olun.
1: okuru da bol olsun diyelim.
0: Hoş geldin Aybars. Kitabını Sıla böyle bir önerdi. Sonra hızla ben de böyle bir içerisine girdim. Emeğine sağlık. Tam böyle bizim programı yapma niyetimizle örtüşen yanları vardı kitabın. Birazdan detaylı tartışacağız. Dinleyicilerimiz de anlayacaktır. Bu yüzden merakımız çok daha arttı. Olan kabul edilenin arka planını tartışmaya açan bir kitap çıkarmışsın ortaya. Tekrar emeğine sağlık. Okuru bol olsun.
2: Teşekkürler, sağ olun.
1: Ben de aynı şekilde keyifle okudum. Gerçekten su gibi aktı. Ve bizim programlarla doğrudan örtüşmesi de beni çok heyecanlandırdı. Aybars, istersen ben genel hatlarıyla hem biraz kitabı özetleyeyim hem de Aybars Yanık kimdir ondan bahsedeyim. Sonra sen zaten uzun uzun anlatacaksın kitabını.
2: Tabii.
1: Aslında Zalimin Zulmü Varsa genel hatlarıyla popülizmin teorik ve makro boyutundan ziyade onun popüler kültürdeki yansımalarına, yani aslında hissedilen boyutuna odaklanıyor. Popülizm ve popüler kültür arasındaki bu ilişkiyi açarken de hem dünyadan hem de Türkiye'den çok fazla örnek veriyorsun. Medyada fenomen haline gelen anti kahramanlık temasının kültürel yansımalarını da inceliyorsun. Bunun dışında Aybars Yanık kimdir? Hemen dinleyicilerimize onu anlatıyorum.
0: Merakla bekliyoruz.
1: Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde tamamladı. Siyaset teorisi ve felsefesiyle meşgul olmakla birlikte popüler kültür, medya ve popülizm konularıyla ilgileniyor. Sol Popülizm ve Milliyetçiliği Dizginleme kitaplarını çevirdi. Birikim, Toplum ve Bilim dergisinde yazıları yayınlanıyor. Hala da iletişim yayınlarında editörlük yapmaya devam ediyor.
0: Tekrar memnun olduk o zaman Aybars Yanık'la.
2: Evet. Evet.
0: O zaman biraz kitap üzerinden konuşmaya başlayalım mı? Çünkü hem bu hafta konuşmak istediğimiz konularımızla bu haftanın biz böyle başlığını her hafta kendimiz için bir şey seçiyoruz. Ve bu hafta dedik ki akışa kapıldık. Popüler kültür ve sessiz itaat dedik aslında. Kitabı okurken aklımdan geçen şöyle bir duygu vardı Aybars. Ya da her hafta bu programa çalışırken de hep aklımda bu dönüyor. Her dönemin korkutucu bir kelimesi var. İşte bir zamanlar irtica, belki hatta bunların bir kısmı hala çok korkutucu. Anarşi, bölücülük, merkez, iktidar, devlet, artık ne dersek kendini tehdit altında hissettiğinde elinin altından hep böyle bir kelime buluyor. Ne olduğu tam belli olmayan, bazen ürperten. Bugün o kelime sanki popülizm. Şunu kabul ediyorum tabii, popülizm bu kadar korkutucu sunulmasa da muğlaklığıyla biraz göz dolduruyor. O yüzden biraz kavramın kendisine girelim istiyorum. Popülizm bugün bir kavram mı, yoksa senin böyle işte kitapta da altını çizdiğin bir damga mı? Çünkü yani biraz böyle kendini normal, merkez, halkın aklı başında kısmı sayanların elinde bir şey mi? Nasıl tanımlarız biz popülizmi?
2: Valla aslında güzel özetlediniz ama yani bence hem kavram evet yani hani akademik olarak veya işte ne bileyim gazetecilerin, siyaset bilimcilerin vesaire kullandığı bir şeyleri açıklamak için kullandığı bir kavram ama aynı zamanda bir damga da evet yani ben hani kitapta biraz bunu iddia ediyorum. Ben daha ziyade hani damga tarafına ağırlık verdim. Yani biraz ikisi de diyorum aslında cevap olarak. Hani burada da ya bana göre şöyle bir işlevi var. Yani ben bunu hep sorun yani ettim. Zaten doktora çalışmamın başlarında da bunu çok düşünüyordum. Yani hani popülizm dendiğinde hani gündelikte ne anlaşılıyor? Yani tamam akademik olarak anlamlı bir şey kavram ama hani gündelik dilde veya gündelik dolaşımda bunun ne tür anlamları var? Ve nelerle yüklü? Hani biraz bunlara bakmaya çalıştım. Bunlara bakarken de yani daha ziyade hani çok makro şeylere değil de hani gündeliğe de sirayet etmesini sağlayan daha popüler kullanımlarına bakmaya çalıştım. Hani buraya baktığım zaman zaten

0: biraz damgalayıcı veya işte nasıl denir ona, hani etiketlemeye yarayan bir kavram olduğunu düşündüm. Orada da şu tür anlamlar var işte, yani popizm dendiğinde nasıl diyelim, işte mesela halka bir şeyler dağıtmak. Hani iktisadi bir boyut var bir kere, yani işte veya hani genellikle hani bu seçim dönemlerinde seçimlere yaklaşılırken yapılan bir şey olarak işte halka bir tür, yani halka rüşvet vermek gibi bile diyebiliriz hatta biraz daha hani
1: Siyasetçilerin böyle bir propaganda da altında bir araç gibi bir şeyden bahsediyoruz herhalde,
0: evet.
1: değil mi?
0: Evet, öyle algılanabiliyor yani genellikle. Veya hani daha iktisadi tarafından çıkartırsak mesela oy avcılığı diyelim. Hani işte halka şirin gözükmek. Halk yardakçılığı denilmiş eskiden. Hani daha böyle gazetelere baktığım zaman onu görmüştüm. Yani böyle işte halk
1: Daha
0: yardakçılığı
1: kaba
0: işte.
1: tanımı gibi halk yardakçısı.
0: Tabii. Evet. Yani işte şey, halkı gönlünü fethetme falan. Mesela burada aslında bu, yani bu iki şeyden besleniyor bence. İki ana hattı var. Yani iktisadi dediğim az önceki şey. Bir de bu bunlara baktığım zaman, yani mesela burada şu gelmişti benim aklıma. Yani halk yardakçılığı, yani böyle hani halkın gönlünü kazanmak için olan bir şey. Mesela neden kötü olsun diye bir hani bir soru da sorulabilir üstelik. Yani hani bu etiketlemeyle benim sorunum olmasının nedenlerinden biri, yani bu hani gündelik dildeki kullanımların altına eşelediğiniz zaman aslında esasen burada halk kategorisinin siyasetin dışına hani itilmesi veya hani halkın hesaba katılmadığı daha hani teknik veya daha rasyonel, tırnak içinde rasyonel politikanın arzulandığı bir hani merkezi gördüm ben açıkçası.
1: Şey gibi
0: Biraz o
1: biraz
0: yüzden de
1: lider
0: sormuştum.
1: odaklı bir sözünü böldüm, çok pardon. Lider odaklı bir siyaset anlayışının aslında hakim olduğu bir zamandayız. Temsili demokrasinin bir krizde olduğu, aslında bu yüzden de yani tam tamına bir parti politikanın ve ideolojinin ortadan kalktığı, daha doğrusu bunların bir sav olarak öne sürüldüğü, aslında liderler üzerinden yürüyen bir süreçteyiz. Bu anlamda herhalde biraz da halkın dışlandığı bir siyasal alanı kapatıyor gibi.
0: Evet,
1: Öyle anlıyorum
0: üstelik.
1: anlattığını.
0: Evet, doğru. Yani o var. Bir de dediğim gibi, yani böyle halkı denklemden, yani popülizm, yani popülizmi pejoratif olarak, yani kötü bir şey olarak algıda, gündelik algıdaki yerinde bence halkın kategorik olarak hani dışlanmasını da arzu eden bir şey var. Yani benimki biraz daha hani yani işi biraz daha uç noktalara götürüyor aslında benim şeyim. Ben biraz oradan bakmaya çalıştım. Yani evet, halk yardakçılığı veya ne bileyim hani iktisaden ya mesela bugün birçok lider şey diyor bazen böyle iktisaden böyle hani halkı rahatlatacak mesela zam yapılıyor değil mi, mesela emeklilere veya işte doğrudan kaynak aktarılıyor. Diyorlar ki işte bu şey bu hani iktisadi rasyonele aykırı. Mesela neye aykırı? Ne, hani nasıl bir reaksiyona aykırı? Mesela insanların bu vergi boyu, mesela bir sürü insanın vergi borcu siliniyor. O aykırı olmuyor ama hani halka aktarılan veya işte ne bileyim halkın ya işte işte bilmem ne kartlar, gıda kartları veya işte sigor yardımlar, sosyal yardımlar veya doğrudan hani bir partinin yardımı vesaire. Adına ne dersek diyelim, hani bunlar böyle irrasyonel olarak, hani olmaması gereken şeyler olarak kodlanıyor. Biraz böyle hani gündelik dili eşlediğiniz zaman altından, hani daha teorik baktığınız zaman tabii bu ortaya çıkıyor bu söylediklerim. Hani biraz burada yani sanki halkın dışarıda bırakılması da gerekiyor ya arada. Hani kitle de çok böyle her zaman böyle her dediği de kulak verilmesi gereken bir şey değilmiş.
1: Kalabalıkların
0: Olmaması
1: sesine kulak
0: gerekiyormuş.
1: vermeyince gibi bir şey.
0: Evet, yani bana biraz öyle geliyor. Ben biraz ondan sorun ettim kısacası, yani böyle çok böyle mistik, çok mistik, gizemli bir şey yok açıkçası benim açımdan.
1: Arkadaş, bir de ilk bölümde ve hatta aslında diğer bölümlerde de Türkiye'den değil, dünyanın böyle bir sürü farklı coğrafyalardan örnek veriyorsun. Farklı ideolojilerdeki liderlerden de örnek veriyorsun. Ama ilkinde Amerika örneği veriyorsun. Ondan örnek giderek şöyle bir alıntı var kitabında. Onu söyleyip yani ona dair bir soru soracağım. Ana akım popülizm eleştirilerine şayet düşerek şu soruyu soruyorsun. Örneğin dünyaya bir çılgınlık musallat olduysa, bu çılgınlık bütün insanlığı felakete sürüklüyorsa, buna rağmen insanların büyük çoğunluğu bu liderleri düzenli seçimlerin yapıldığı mekanizma ile iktidara getiriyorsa, üstelik bu bir toplumsal sorunsa, söz konusu sorun liderlerin kendilerine indirgenemeyecek ölçüde karmaşıktır. Ben biraz bu liderler meselesi üzerinden de konuşmak istiyorum. Popülist liderlerin toplumsal, yani popülist liderler toplumsal sorunların kaynağı mıdır, yoksa o sorunların bir sonucu mu?
0: Evet, yani bu şey, yani burada bunu yazarken aslında yani ikili bir şey var. Birincisi aslında hani daha akademik tarafına kayarsak gündelikten popülizm tartışmalarını en azından. Orada yani ana akım popülizmin genellikle liderlere böyle çok odaklandığını gördüm ben. Hani siyaset dediğin zaman hani kurumsal düzeyde işleyen bir şey olarak algılanıyor açarsan ve hani oradan doğru analiz yapıyorlar. Bir kere bu analiz şeyini hani sorunu görüyorum ben. Yani sadece lidere bakarak veya liderin yapıp ettiklerine, performansına, söylem diyorlar işte beyan, parti programları, şu bu, hani bunların hepsine bakarak hani böyle analiz yapıyorlar ve oradan hani biraz yukarıdan aşağı bir analiz oluyor. Birincisi hani orada onu ben şey yapmaya çalıştım. İkincisi aslında yani ilk konuştuğumuzda, yani ilk kısımda konuştuğumuzda bağlantılı. Orada da şu var, yani hani bu kitle dedim ya, hani kitle, irrasyonel kitle ve rasyonel siyaset, hani böyle bir ikilik var gibi sanki. Burada hani hani kitlenin hani orada senin bahsettiğin cümlede söylemek istediğim benim şuydu biraz, hani diyelim hani böyle, yani hani kitle, insanların büyük çoğunluğu işte hani tırnak içinde kafayı bozmuş ve işte aslında kendi çıkarlarını temsil etmeyecek. Hani daha derin düşündüklerinde veya daha farklı düşündüklerinde kendi çıkarlarına ters olacak liderlere oy veriyorlar. Hani bu durumda, eğer durum buysa biz ne yapacağız o zaman? Çünkü sonuçta hani demokratik seçimler yapılıyor ve işte seçimlerle iktidara geliyorlar. Yani birçok ülkede böyle ilerliyor. Bunun hani şey geliyor burada benim aklıma, hani uzaydan şey seçmen mi ithal edeceğiz gibi. Yani orada ben hani bir çıkışsızlık da gördüğüm için, yani tezin kendisinde böyle bir çıkışsızlık da gördüğüm için hani burada biraz hani provokatif bir soru bu tabii. Hani çeşitli cevaplar da verilebilir buna, ama hani benim burada dikkat çekmeye çalıştığım oydu. Yani sonuçta tabii ki ben biraz da retorik bir soru bu. Halkın büyük çoğunluğunun, büyük kesimlerin tabii ki hani bir delinin kollarına savrulduğunu düşünmüyorum. Ama böyleymiş gibi analiz yapılıyor veya böyleymiş gibi çalışılıyor. Ben biraz ona itiraz etmek için bunu söyledim. Orada da hani sonuçta ne olursa olsun insanların bu tercihlerinde ardında belirli nedenler var. Tek tek bakılması gerekir bunlara. Çok kolay değil yanıt vermek. Ama hani eğer durum hani dediğim gibi onlar bu ana akım popülizm yaklaşımını iddia ettiği gibi ise de, o zaman zaten yapacak bir şey yok. Onu göstermeye çalışıyorum. Yani hani ne yap şey o zaman şeyi hani kepengi kapatalım.
1: O zaman yazmayalım,
0: İndirelim.
1: konuşmayalım.
0: Evet tabii, hiçbir şey olmuyor. Yani siyaset olmuyor aslında. Yani temel derdim o. Siyaset ortadan kalkıyor yani sonuçta.
1: Biraz
0: İkna oluyor vesaire.
1: senin anlattıklarını hem dinlerken hem de kitap üzerine de tabii düşünüyorum bir yandan da, böyle kendi aldığım notlar üzerinden de, ama biraz böyle şöyle bir açmaz da var dünyanın genelinde. Siyaset yapma alanı da daraldı. Yani aslında tabii ki bu liderler bütün bu sürecin aynı zamanda bir sonucu, ortaya çıkışı, ama insanların kendi kaderini tayin hakkı artık sadece seçime indirgendiği bir siyasal düzlemde yaşıyoruz. Yani sokakta siyaset yapamıyorsun, protestoların dünyanın neredeyse hemen hemen her yerinde yasak ve yani tırnak içinde öcü ilan edildiği bir toplumsal düzen var. Dolayısıyla o kadar o siyasal mekanizmalar daralmış durumda ki senin sadece yapabildiğin tek yurttaşlık görevi, işte önüne bir sandık geliyor, oraya gidiyorsun, oy veriyorsun. Sonra zaten önündeki seçenekler bile aslında ne kadar demokratik koşullarda önüne gelmiş, orası bile çok tartışmalı. Biraz insanların bütün bu işte Trump vesaire gibi, yani pek çok çılgın lideri seçmesinde şöyle bir şey de var. Yani suça sürüklenen çocuk gibi, yani halkı suça sürükleyen, sonuçlar doğuran bir siyasal düzlem de var aslında.
0: Evet, çok güzel bir noktaya değindin. Ben de kesinlikle yani böyle düşünüyorum. Yani insanlar kafayı yedidense senin yani bu söylediğin açıklama bana da daha makul. Üstelik hani benim yani hani kitapta böyle yani kitabı da dönersek hani arada böyle şey, yani her şeyi tabii ki bahsedemedim falan, bazı şeyleri ima edebildim ancak hani başka fırsat olursa orada inşallah umarım anlatırım, ama hani böyle zaten bu liderler bir sonuç, yani hani benim yani temel iddiam hep o oldu. Yani bu hani hem popizm meselesinde hem de siyasal alana genel olarak baktığımız zaman, yani daralan siyasal alanın sonuçları aslında bence insanlar reaksiyon veriyor bir şeylere. Yani hani biraz
1: Tabii bir tepki bunlar bir
0: tepki,
1: yandan.
0: yani Evet, yani mesela Trump bugün olan demokratik şeyin ne denir mesela, çöküş diyelim buna, demokratik çöküşün, Amerikan demokrasisinin aşınmasının diyelim. Onun bir yani mümessili değil bence. Zaten daralan, zaten işte senin az önce bahsettiğin gibi seçimden seçime oy kullanmak dışında, hani bunun dışında herhangi bir katılım mekanizmasının olmadığı, hani bu küresel de bir fenomen bu arada. Yani sadece Amerika'ya has değil tabii ki, yani Türkiye'de de böyle,
1: Bizim
0: işte
1: ülkemizde
0: Macaristan'da
1: de.
0: da böyle, Avrupa'nın hani örnek gösterilen Batı demokrasilerinde de aslında siyaseten yurttaşın karar verebileceği çok az alan var. Zaten bunun sonucu olarak yani gerek tepkisel, gerek sandığa da gitme, bazen katılım oranları düşüyor vesaire, hani siz de takip ediyorsunuzdur.
1: Tabii.
0: Ya bütün bunların neticesi olarak ortaya çıkıyor. Yani bunları sebep olarak ortaya koyduğunuz zaman yani sorular önem kazanıyor, nüanslar önem kazanıyor. Eğer hani bunları sebep gördüğünüz zaman başka bir şey bir yerden bakmak zorundasınız, siyaset teorisi ve siyaset felsefesi açısından. Bunları sonuç olarak gördüğünüz zaman daha başka bir yerden bakmak durumundasınız. Ben hani biraz sonuç olarak gören taraftan bakmaya çalıştım kitapta.
1: Biz bu cumartesi gününde detaylı olarak siyaset konuşmaya devam edeceğiz. Ama ilk şarkı molamızı verelim diyoruz Aybars'cığım.
0: Tamam.
1: Evet, programımızda ilk kez konuk ağırlamakla birlikte şöyle bir şey de yapalım dedik. Böyle her hafta kendimiz için küçük bir konsept bir şey bulalım ve onun etrafında şarkılar seçelim diye düşündük. Bu hafta yol şarkıları seçiyoruz. Daha çok yolda olan dinleyicilerimiz için bu şarkıları seçmiş olduk. İlk şarkımız Stonking'den Do Love Me or Die.

0: Yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Aybars Yanık konuğumuz şahane bir kitabı var. Onun hakkında konuşmaya, popüler kültür üzerine sohbet etmeye devam ediyoruz. Aybars kitabın ayakları özellikle ikinci bölümde okuyanlar görecektir. Popüler kültür üzerine oturuyor. Bir şeyi böyle netleştirerek ben başlamak istiyorum. Ve popüler kültür masum bir eğlence alanı değil aslında. Bence o bir toplumdaki sınıf çatışmasının en kılık değiştirmiş böyle biraz sinsi bir cephesi gibi geliyor. İşte şöyle düşünüyorum. Yani iktidar sadece polisle, yasayla, ekonomiyle yönetmiyor. Asıl ustalığı insanları bütün bu düzeni normal, değişmez, hatta adil gibi göstermesi sanıyorum. Dolayısıyla burada bir şey söylemek istiyorum. Sana şöyle bir soru soracağım. Sen diyorsun ki popüler kültürü görmek, bir bölüme böyle bir isim veriyorsun. Bizim sadece dizi, sadece şarkı deyip geçtiğimiz o sıradan olanın arkasında ne sakla? Orada ne görüyoruz biz?
1: Wow, bence normalde gördüğümüzden daha fazla şeyler görüyoruz. Yani orada çok
0: Muhakkak.
1: çeşitli yani
0: Dizinin
1: çok
0: kendisi orada.
1: tabii yani bir de ben burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani popüler kültür evet yani bir tarafıyla böyle bir hani bu çok eski iletişim çalışmalarında işte konuyla alakadar olanlar da bilecektir. Hani böyle tek yönlü bir şey işte biraz propaganda aygıtı gibi işliyor. Böyle bir boyutu mutlaka var bu arada yani yok diyemem. Hala var. Ama bir yandan da hani böyle günümüzdeki hani işte sosyal medya veya çeşitli üretim araçları işte bugün yapay zeka ile falan da insanlar kendi seslerini de üretebiliyorlar artık orada. Yani aslında üretici oldukları da bir alandan bahsediyoruz. Bu anlamıyla hani senin sınıf çatışması vurgun anlamlı. Yani bir hegemonya mücadelesi alan aslında popüler kültür ve hiçbir zaman kapatılamayan bir alan. Çünkü yani orayı ne zaman ne kadar kontrol etmeye çalışırsanız çalışın orada ele avuca gelmez bir şey var. İşte mesela mimler var değil mi? Hani bugün hepimiz görüyoruz. İşte caps dediğimiz şeyler var veya işte video editler var. Yani çok alakasız değil mi? Yani böyle İşte mesela yani tırnak içinde söylüyorum tabii ki bu ifadeleri işte hani sağcı bir figürün işte hani böyle ters yüz edilerek hani solcu bir şekilde konuşturulduğu işte veya
0: Doğru.
1: bu tarz ters yüz etme biçimleri var. Yani çok örnek var şimdi hani ilk anda aklıma gelmiyor ama bunun gibi
0: Evet
1: hani
0: evet
1: örnek.
0: böyle grup yorum şarkılarıyla Ahmet Kaya şarkılarıyla yapılan editler onlara.
1: Ha tabii veya işte ne bileyim yani işte alay ediyorlar. Bu çok eskidir hani mizahta da vardır işte. Yani işte onu farklı bir şekilde resmediyorlar. İşte bunların aslında hepsi hani çok çeşitli toplumsal kesimlerin kendini bir şekilde ifade etme biçimi. Aslında çünkü hani özellikle işte siyaseten de hani bu daralmadan falan da bahsettik ya. Özellikle bu tür anlarda, bu tür momentlerde diyeyim hani böyle bir dönemselleştirme. Oralarda bunlar daha da çok artar. Çünkü insanlar yani hani yani başka türlü ifade edemediklerinde tuhaf biçimler hani alırlar ve hani bunları bir şekilde paylaşırlar, dolaşıma sokarlar falan. Ya bugün mesela işte TikTok'ta şurada burada gördüğümüz bizi aslında hani biz marjinaldik falan dedirten pek çok video veya işte hani ne denir capsler şunlar bunlar hepsi aslında bu tüm bunların sonucu. Bunlar semptom yani bana göre. O yüzden de ben hani bu alana bakmayı çok zihin açıcı buluyorum yani tek tek bakılması gerekiyor.
0: Bu
1: Yani umuyorum bundan sonra da yapacağım yani.
0: semptom tabiri bana çok şey geldi. Birden böyle zihnimde de çok katlı bir yere de oturdu. Çünkü biz işte bu program üçüncü programımız. Bir önceki iki programda da ve aslında bundan sonra da hep yapmayı planladığımız şey buydu. Yani sosyal medya üzerinden yola çıkıyoruz. Gündelik hayatımız hep orası olduğu için anlattıkları şeyi hatırlattı. Videolarda hep şöyle şeyler var. Sık sık böyle anlatıyoruz biz yani çalışan kazanır, kaderine razı ol. İşte zengin aslında işte mutsuz sistem değil, sen yetersizsin gibi gibi böyle söylemler var. Ya popüler
1: Evet.
0: kültür öyle bir şey yapıyor ki sanki o böyle bir pembe tatlı bir pamuk şeker ve bize boyun eğmeyi zevkle yutturuyor gibi bir his uyandırıyor bende. Yani bir sınıf
1: Evet.
0: kavgasını böyle sessizce sürdürüyor ama bize de gerçekten zevkle boyun eğdiriyormuş gibi bir şey aslında.
1: Tabii. Yani benim aklıma şey geliyor mesela şimdi hani isim vermeyeyim de işte bu pandemi zamanında işte bir tane hani çok zengin olan bir ailelerden biri işte bir tane
0: Aa,
1: fotoğraf
0: kim hiç
1: paylaşmıştı.
0: aklımıza gelmedi normal.
1: Evet. Çok Çok böyle olay olmuştu. Ya işte bak adam dışarı çıktı falan yazmışlar. Ya adamın işte şeyin evinin bahçesi ya orası falan filan. Ya yani burada hani böyle bu tarz işte sınıfsaldır veya hani öyle bir tartışma da olmuştu işte her şey hani işte hamburgerde sınıfsaldır vesaire. Ya böyle ya bunların içindeki ideolojilere falan bakmak, ideolojik hani yapılanmalara bakmak tek tek falan bana çok zihin açıcı geliyor. Çünkü aslında popüler kültür diyoruz ya zaten işte adı üstünde popüler olan veya hani çok konuşulur olan da her zaman bir şey vardır. Mesela yani onlara hani akademi bence yeterince şey, her zaman önemsemiyor bunu. Yani bu bir boyutu da böyle bir boyutu da var ama ya bunun haklı nedenleri de olabilir yer yer. Fakat hani ben şeyi çok önemsiyorum hakikaten. Yani çok konuşulur olan da bu bir roman olabilir, bu bir dizi olabilir, bu bir film olabilir. Mesela işte benim kitapta hani Joker vardı. O da çok konuşulmuştu yayınlandığı zaman falan. Hani ne konuşuluyor ve nasıl konuşuluyor? Mesela bunlara bakmak bana ne bileyim televizyonda bir tartışma programı izlemekten daha fazla fikir veriyor açıkçası. Yani
0: Ya zaten
1: bunların
0: kitabında da o kadar keyifli anlatıyorsun ki bunu Aybars. Gerçekten her örneği hem çok fazla örneğin var hem de aslında araştırma da yapmışsın. Birçok katılımcıyla da konuşmuşsun. Film deyince aklıma geldi. Ben de buradan bu dizilerden devam edeceğim müsaadenle yani sözüm bittiyse.
1: Tabii, bitti, evet.
0: Bu adalet meselesinden çok yani adalet kavramını ele alıyorsun. Bunu da çok güzel işliyorsun aslında. Bugün televizyonu ya da işte dijital platformlardaki dizilere, filmlere baktığımızda işte ana akımlardan tutun da yerli anti kahraman hikayelerine kadar her yapımın merkezinde şu an adalet ve haksızlık teması var. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün dünyada da böyle kurumsal mekanizmalara dair bir umutsuzluk hakim ya genel olarak kaba
1: Evet.
0: anlatmayla. Bunun sonucunda da adaletin anti kahramanlar sayesinde tecelli etmesi insanlara bir haz veriyor. Bundan yine kitabında bahsediyorsun. Ve adalet için zamanın kelimesi diyorsun. Hem bu zamanın kelimesi derken ne diyorsun? Hem de bu anti kahramanlar meselesinden biraz bahsedelim istiyorum.
1: Ya evet, anti kahramanlar yani çok hani genel hatlarıyla bahsedersek çok aslında çekici tiplerdir yani. Şöyle çekici tiplerdir. Hani normal sıradan insanın yapamadıklarını yaparlar aslında yani. Bir kere böyle bir şey var. Yani popüler kültürde yer etmesinin hani bence birinci nedenlerinden biri bu. Yani birincil nedenlerinden biri bu.
0: Evet.
1: İkincisi özellikle hani böyle buhranlı zamanlarda yani işte adalet zamanın kelimesi diyorum. Çünkü aslında sen de çok güzel ifade ettin. Yani hani sistematik olarak yani şimdi hani herhangi bir alanda bir belirli bir adaletsizlikten bahsetmiyoruz. Yani bu da bu arada çok küresel bir şey, onu da söyleyelim. Yani hani dünyanın pek çok yerinde yani bir trafik kazasında dahi yani bir adaletsizlik hani vuku bulabiliyor veya çok basit adli meselelerde dahi işte orantısız şeyler görüyoruz değil mi? İşte birine bir yıl yemiş, öbürü 30 yılla yargılanıyor vesaire. Hani işte bu tür şeylerin sistematik hale geldiği ki bence püf nokta bu. Çünkü hani bu tür durumlarda hani adalet aslında hani biraz böyle siyaset felsefesinden hani şey yaparsak hani boş gösterenleşiyor. Bu da şu demek yani adaletin ne olduğu hakkında pek hani uzlaşamıyoruz ama adaletsizliği nerede görsek tanıyoruz. Yani bu hakikaten
0: Çok doğru,
1: toplumsallaşmış
0: evet.
1: durumda. Evet yani bu hani burada işte mesela burada üçümüz bile belki değil mi hani adaleti nasıl tanımlayacağımızı birbirimize sorsak belki yani en azından hani böyle nüanslar olur değil mi? Yani işte sen biraz daha farklı bir şey söylersin ben. Ama adaletsizlikler üzerinde bugün saysak hepimizin söyledikleri aşağı yukarı örtüşür. İşte bu tür durumlarda hani böyle işte filmlerde, kitaplarda böyle çok hani yükselişe geçtiğini gördüm. Zaten benim dikkatimi çeken de o oldu. Türkiye'de hani daha önce hiç olmadığı kadar adalet, üstelik bunu hani işte anti kahramanlar vesilesiyle ve daha biraz tırnak içinde şiddetle işleyen yapımlar olmaya başladı. Romanlarda böyle bir eğilim var. Yani özellikle hani polisiye romanda hep vardır ama orada bile yani bir yönelim var yani. Hani tek tek hesaplamadım açıkçası onları ama yani inanın hani baksam kesinlikle orada da bir güçlü bir istatistik çıkar. O yüzden de zaman kelimesi diyorum aslında. Çünkü yani bütün yer yapımlarda özellikle popüler kültür alanındaki şeylerde yapıtlarda bu adaletin çok merkezi bir yer teşkil ettiğini düşünüyorum ve hani onu tartışmak istedim yani onun için zamanın kelimesi dedim.
0: Bu adaletsizliği nerede görsek tanırız dedin ya, o bence de çok doğruydu. Çünkü şey, Yani dediklerine o kadar katılıyorum ki adaleti o kadar birçok kavram artık hayatımız o kadar çıktı ki yani eşit olmak, özgür olmak, demokrasi, adil olunması bunların yokluğunda bunların negatif yanından olumsuz yokluğunu tanımlama konusunda her birimiz çok iyiyiz ama asla ve asla varlığını tanımlayamayacak hale geldik. Biraz bu değerlerimizin değişmesi meselesiyle de çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey canlandı Aybars kafamda aslında. Eskiden böyle şeydir ya işte atıyorum devrimcilerden bahsedersin o işte adil olanı temsil eder işte ne bileyim iyilikten yani onlar hep iyiyi güzeli doğruyu savunur böyle herkesin bir safı vardır herkesin bir yeri vardır ve şimdi biraz böyle o değerler alt üst oldu bütün bu kavramlar yok edildi gibi bir yere geldi dolayısıyla adaleti hiç ummadığımız insanlar da dağıtır hale geliyor bu yani tarihin hazin bir şakası gibi gerçekten biraz da buna şey sebebiyet verdi gibi şöyle bir yaygın kanı vardır yani neoliberalizmin bu düzenin bize en büyük herhalde golü bu oldu diye düşünüyorum. İşte sağ sol bitti bunlar eski tartışmalar. Aksine sağ da sol da bugün bence yaşıyor. Üstelik bugün her zamankinden daha da belirleyici. Çünkü sağ sol kalmadı diyen kişi aslında bütün bu tartışmaların içinde o ayrımı da görünmez kılıyor. Herkesi aynı kazana dolduruyor. İşte popülizm bahsettiğim şey aslında biraz bunu yapıyor gibi. Yani kitabı okurken de senin anlattıklarından bunu anlıyorum. Trump da Le Pen de aynı yere giriyor. Sen de kitapta bu tarafsız merkez iddiasını kuruyorsun aslında. Alternatif demek yok demenin kibar halini anlatıyorsun. Bu ideoloji bitti. Herkes uzaklaşsın denilen bir yerde itiraz eden, kavga eden, sokağa çıkan bu siyasete ne oluyor?
1: Yani işte orada bu arada yani en büyük palavralardan biridir. Yani tarihte hakikaten bundan sonra işte ne bileyim 100 yıl sonra yazan biri herhalde bunu tespit edecektir. Yani işte ideolojilerin sonu değil mi? İşte ideolojiler bitti. Ne oldu o dendikten sonra işte değil mi? İşte etnik milliyetçi hareketler, aşırı sağ, işte göçmen düşmanlığı vesaire değil mi? Bütün bunlar sanki hani böyle bastırılmışsın da böyle ondan sonra işte patlayıverilmiş gibi
0: Aynen.
1: ortalığa döküldü. Demek ki yani o kadar da bitmemiş. Yani hani o kadar da değil hatta hiç bitmemiş. Dolayısıyla hani bunun da böyle bir şeyi var demek ki bir işlevi var. Ben hani onu düşünüyorum hep bu lafta. Çünkü orada aslında şu söyleniyor. Yani siz siyaseten kendi yaşamlarınız üzerinde söz hakkı sahibi olmayacaksınız. Sadece bu olan bitene maruz kalan insanlar olarak yaşamaya çalışacaksınız. Ama hani bir laf vardır ya yani siz siyasetle uğraşmazsanız siyaset gelir sizle uğraşır. Biraz onu
0: Aynen.
1: yaşıyoruz şu anda. Yani bence biraz onu yaşıyoruz. Hani siyasetten uzak duracağım. Siyaset ya ben işte apolitiğim diyen ne kadar yani o alanlarda kendini yani siyasetin dışında konumlandırılan her alanda bütün her yere sirayet etti değil mi bugün yani işte hatta bu son
0: Evet.
1: zamanlarda sosyal medyada da gördüm ben çok konuşuluyor işte hani işte ve siyasetle ilgilenmiyorum deyip kaçtığınız her yere girecekler. Hani böyle bir şey. Dolayısıyla yani siyasette ne oluyor işte? Siyasetle sen uğraşmazsan o seni gelip buluyor. Demek ki aslında bu
0: Bunu
1: da bir
0: yaşayarak
1: semptom.
0: görüyoruz zaten.
1: Bunu da görüyorsunuz. Görüyoruz hepimiz yaşıyoruz yani. Hani böyle işte ben ilgilenmiyorum işte başka bir hayat mümkün dediğiniz her noktada aslında hani siz siyasetle ilgilenmezseniz siyaset sizinle ilgileniyor ve aslında orada hani kötü olan tarafı o. Hani burada da hikaye bitmiyor ve işte sizi aslında bir tür çıkışsızlığa doğru itiyor. Çünkü siz belirleyici olmadığınız zaman belirlenen oluyorsunuz. Yani bir şeyler sizi belirliyor. İdeolojiler yoktur da biraz işte o yani işte buna rıza gösterin demek ve bunun kendisi çok ideolojik bir şey. Paradoksal olan o burada yani.
0: Kesinlikle. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken Ayvaz çok güzel konuştuğu için ona bir şarkı gönderiyorum.
1: Teşekkürler.
0: Eagles'tan Hotel California gelsin.

0: Yeni Şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Aybars Yanık bizimle. Aybars, kitabın son bölümlerinden birinde Ulus Baker'in zihin açıcı bir sorusuyla kapatıyorsun o bölümlerden birini. Bu çok hoşuma gittiği için belki kapanışta bundan konuşuruz dedim. Eğer ancak delilik bir insanı kendi üstüne vazife olmayan dev işleri tek başına halletmeye sevk ediyorsa sorunu kamu düzeninde aramak gerekmez mi? Bu delilik hali olarak tanımlanan şey üzerine de güzel şeyler söylenebilir.
1: Evet, söylenebilir. O aslında Ulus Baker'in von Kleist'in bir Michael Kohlhaas diye bir romanı vardır. Yani ben de çok beğenirim, çok severim o romanı. Zaten biraz hani onlar da ilham oldu bana. Ya orada işte bir tane adam çok hani okumayanlara şey olmasın. İşte atların el konulduğu için bütün işte oradaki krallığı ateşe veriyor ve aslında bu adam yani onu tartıştı bir yazısı ve oradan aldı. Bu benim çok hoşuma gitti çünkü burada aslında şöyle bir ikilemde bırakıyor bizi. Yani verimli bir soru ve yani verimli cevaplar verilebilir bu soruya. Yani ancak delirerek var olabildiğiniz bir şey düşünün. Şimdi burada hani iki tane ne denir ona? İki tane aktör veya iki tane nasıl söyleyelim? İki nokta var. Yani biri deliren biri, bir de işte kamu düzeni diyelim. Şimdi burada hani sorunu biraz bugün delilerde arıyoruz gibi ama aslında yani hani bu işte bu şu deli bu deli veya işte şu akıl dışı bu akıl dışı diyoruz veya şu irrasyonel bu rasyonel diyoruz. İşte duygularıyla davranıyor diyoruz. Şöyle diyoruz, böyle diyoruz. Burada hani bir tür irrasyonel geliştirme operasyonu tıkır tıkır işliyor ama orada şuna bakmamız gerekiyor. Hakikaten bunun dışında yani ancak delirerek bir şeyleri ifade edebildiğimiz veya delirerek bir şeyleri elde edebildiğimiz, bunun dışındaki her şeyde hani bir sıfır geriye düştüğümüz bir denklemde aslında işte biraz da düzen değil mi sorumluluk bundan hani demeye getiriyor o laf. Ve o da benim çok hoşuma gitmişti yani. Yani benim düşünsel arka planımı hani şekillendiren o soru hep çalıştı bende, hala da çalışıyor. Ona bakmanın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü aslında burada yine işte bir önceki oturumda da yani bir önceki kısımda da bahsettiğimiz yere geliyoruz. Hani ideolojiler, hani ideolojik olanın hani delilik olduğu, ideolojik olanın irrasyonel olduğu aslında. Hani sen ideolojik bakıyorsun vesaire gibi denilen yerde. Burada aslında hepimizi yani bütün çok geniş kesimleri, hani sınıfları, bir şunları bunları aslında ortak bir iyi var da hepiniz oraya gelin. İşte delirmeyin, çıldırmayın demeye getiriyorlar. Hani buna bir
0: Eylemek
1: itiraz.
0: gibi.
1: Evet. Eylemek gibi.
0: Çok
1: Dolayısıyla hani
0: güzel
1: bunu.
0: bir kapanış olmuş Aybars'cığım. Bu arada sohbet inanılmaz hızlı aktı gitti.
2: Çok keyifli.
0: Ya böyle
1: Evet.
0: olacağını biliyordum ama beklediğimden daha da hızlı aktı.
2: Umarım bizim
0: Evet.
2: dinleyicilerimiz için de böyle olmuştur. Bizim için şu an su gibi aktı program gerçekten.
0: Evet,
2: Çok teşekkür
1: umarım öyle
0: ederiz.
1: olmuştur.
0: İyi ki geldin. İlk konuğumuz sen olman da çok güzeldi bizim için. Kitabın tekrar hayırlı olsun. Umarım okuru bol olsun. Biz çok beğendik.
2: Heyecanımızı
0: Teşekkür ederim.
2: paylaştığın için çok teşekkür ederiz Aybars. İlk konuğumuz olduğun için bunu böyle kendi
0: Evet.
2: tarihimize yazdık şu anda. Biz
1: Teşekkür.
2: kitabını çok severek okuduk. Umarım dinleyicilerimiz de benzer şekilde aynı keyif alır ki inanıyorum öyle olacaktır. Umarım daha fazla kitabın olur, daha fazla programda da yan yana
0: Umarım.
2: geliriz. Çok
1: Umarım,
2: teşekkür
1: umarım. Çok
2: ederiz
1: teşekkür
2: geldiğin
1: ediyorum.
2: için.
1: Ben teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için çok güzel bir program oldu. Ağzınıza sağlık.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Yeni Şeyler rejiminden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
2: Önümüzdeki hafta saat cumartesi günü saat 11'de tekrar buluşmak üzere efendim.
0: Kapanış şarkımız da Jaffa Angel Eyes.
2: İyi dinlemeler.

yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
9: We're just like other people. We love to sing, we love to dance. We admire beautiful women. We're human. And sometimes very human.

0: imkansız olduğunu bilmiyorlardı, onun için başardılar der. Bana Açık Radyo projesi biraz öyle geliyor. Yani hiçbirimiz imkansız olduğunu bilmiyorduk. Sadece açık olmasıyla, demokrat olmasıyla, bir duruşu temsil etmesiyle değil, şu içinde yaşadığımız planetin, işte yeryüzünün çeşitli kültürlerini, çeşitli azınlıkları, çoğunlukları, ilişkileri, onları da yansıtmakla, doğrusu zaman zaman kültürel anlamda bir kısmen çölde yaşadığımızı unutturabilen bir sedaya, bir içeriğe sahip. O bakımdan buna galiba, bu beslenmeye hep ihtiyacımız var ve hep ihtiyacımız olacak. Yani bizden sonraki nesillerin de belki daha çok açık radyolar da yaratarak, çünkü yani o tek vaha olmanın da getirdiği bazı sıkıntılar var. 20 yıl içinde birkaç tane daha açık radyo olmalıydı diye düşünüyorum ve hepsi desteklenmeliydi diye düşünüyorum.
1: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Vehbi Berksoy'a teşekkür ederiz.
3: Harici Bellek.
4: Şarkılarla Dünya Tarihi.

Apaçık Radyo'da Harici Bellek 334. kez yayında bendeniz Murat Meriç. Başlamadan önce tüm dinleyenleri en içten duygularımla selamlıyorum. Bugün stüdyodan canlı sunuyoruz programı. Teknik masada Salih Işıker var. Konuğum Ali Murat Amarat, biraz sonra onunla söyleşiye başlayacağız ve Dünya Kupası konuşacağız. Ama öncesinde bu yılın Dünya Kupası şarkısını dinleyerek başlayalım isterim. Shakira, Day Day adlı şarkıyı seslendiriyor.

0: Shakira'dan dinledik Day Day. Bu yılki Dünya Kupası'nın resmi şarkısıydı. Ali Murat Amarat, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün Ali Murat Amarat'la birlikteyiz. Dünya Kupası konuşacağız. Şarkılar üzerinden ilerleyeceğiz. Ama öncesinde Dünya Kupası'na bakalım diyeceğim de çok yanlış bir günde galiba bu programı yapıyoruz. Talihsiz bir maç sonrası diyelim. Söz sende.
1: Yani çok fazla tabii futbol konuşmayalım, şarkılarla konuşalım dedik ama zaten milli takımın konuşulacak çok şeyi var ama aslında hiçbir şey de yok belki de. İki maçta havlu attık. Bu kadarını tahmin etmiyorduk. Aslında baktığın zaman yani Türkiye üçüncü kere Dünya Kupası'na katılıyor ve ilk Dünya Kupası serüveni 1954'te grupta olan Federal Almanya ile Macaristan finalde oynadılar. 2002'de gittik. Grupta kök söktürdüğümüz Brezilya, ki sonra onlara yarı finalde de kaybettik.
0: Evet.
1: Kupayı kazandı. Yani Paraguay, Avustralya ki tarihin belki de en kötü Dünya Kupaları bağlamındaki Avustralyalarından biri. Çok güçsüz bir Paraguay. Evet Amerika iyi ama daha onlarla oynamadık. Yani Amerika zaten bizi perişan eder görüntüsü de veriyordu bazı açılardan. Maalesef yani söylenecek çok şey var ama boş ver, tadımız kaçmasın.
0: Evet, evet,
1: şarkılara
0: de
1: girelim.
0: Hiç girmeyelim çünkü evet söylenecek çok şey var. Söylememekte fayda var en azından şimdilik. Shakira. Dinledik şarkıyı. İkinci kez Shakira Dünya Kupası şarkısı yapıyor. Bu galiba dünyada ilk.
1: Evet.
0: Daha önce böyle bir ikileme olmamıştı.
1: Ve belki de Shakira'ya bir daha yaptırırlarsa hat-trick yaparak tarihe geçecek.
0: Evet değil mi?
1: Yani futbol tabiriyle. Tabii vaka vaka bambaşka bir şeydi. Programın sonunda ona geleceğiz.
0: Evet evet ona gelelim dinleyelim.
1: Bu şarkı yani en iyilerden biri mi tartışılır ama Shakira'nın bir Dünya Kupası resmi şarkı tonunu çok iyi anladığı veya onun prodüksiyon ekibinin bunu çözdüğü belli. Bir şekilde insanların bir tarafına dokunan bir şey yapıyorlar. Şarkının içinde aslında eski futbol efsanelerine göndermeler,
0: tam
1: ülkeler.
0: Tam onu söyleyecektim. Bayağı, Pele Maradona, Ronaldo.
1: Pele Maradona, Iniesta, Xavi falan herkesi falan bir göndermeler var.
0: Bu sefer tribünleri oynamış.
1: Bu sefer tribünleri oynamış. Yani şarkının güçsüz olduğunu düşünerek futbol efsanelerine, ikonları oynamış gibi geldi. Yani şaka bir tarafa tabii yani ben vaka vaka olsun veya işte Ricky Martin ondan da birazdan bahsedeceğiz.
0: Evet,
1: onların
0: evet.
1: yanında biraz sönük kalıyor. Ama yani sonuçta ne olursa olsun son iki Dünya Kupası'nın şarkısı düşünülünce bu en azından bir kızgın.
0: Evet aslında galiba yine Shakira'nın yaptığı şarkıdan beri yapılmış en iyi şarkı olabilir bu.
1: Evet yani son ikisi çok kötüydü.
0: Evet.
1: Bazı Dünya Kupası şarkıları hakikaten çok kötü oluyor. Hiç hafızalarda yer etmiyor.
0: Evet,
1: ama
0: evet,
1: istersen
0: kesinlikle.
1: Bir geçmişe dönerek bir başlayalım.
0: Ya
1: biraz
0: asıl işte oradan başlayalım. Çünkü hani geçmişe döndüğümüzde 1930'lara 40'lara kadar iniyoruz aslında.
1: Tabii.
0: Dünya Kupası şarkıları dediğimizde ki resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yapılmadan önce de Dünya Kupası
1: evet.
0: ile ilgili bir sürü şarkı yapılıyor. Özellikle Güney Amerika
1: zaten
0: yöresinde, coğrafyasında.
1: Güney Amerika zaten hani şarkılarla her şeyi anlatan bir kıta malum.
0: Evet.
1: Tango denilince de akla meşhur tangonun babası Carlos Gardel geliyor.
0: Tabii ki.
1: Ki seninle program öncesinde de konuşuyorduk. Ben bir yazı sayesinde öğrenmiştim. 1910'lardan böyle bir 1930'ların ortasına kadar birçok futbolcuya tango yazılmış Arjantin'de.
0: Evet, evet.
1: Yani Arjantin zaten hakikaten bambaşka bir diyar. Ve 1930 Dünya Kupası bağlamında da Carlos Gardel karşımıza şöyle çıkıyor. Aslında şöyle de bir eğlenceli bir tarafı var. Biliyorsun Arjantin ile Uruguay aslında komşular ve aralardan bir nehir akıyor. River Plate diye bildiğimiz Plata nehri o aradan akarken işte iki komşu bunlar. Ve Uruguay ile Arjantin her konuda tartışmalı. En iyi eti kim yapar, en iyi sığır kim nedir, en iyi bilmem ne nedir

0: falan filan. Ve Carlos Gardel konusunda da tartışıyorlar. Çünkü Gardel konusunda bu arada Fransa'nın bile hak sahibi olduğunu yer yer söylerim. Çünkü büyük babası Fransa'da yaşamış diye oradan başlıyor. Ama Gardel işte uzunca bir süre Uruguay'da yaşıyor. Sonra Arjantin'e geçiyor. Arjantin Arjantinli diyor. Uruguay Uruguaylı diyor. Ve 1930 ilk Dünya Kupası sırasında zaten Gardel Uruguay'da dolaşıyor. Uruguay'da dolaşırken Arjantin kampını şenlendiriyor, onlara şarkılar söylüyor, final maçını seyrediyor, tabii ki de futbol yöresinde dolaşıyor. Ve onun belki de iki tarafı diyelim, yani bir tarafı Arjantin, bir tarafı Uruguay olduğu düşünürse ilk Dünya Kupası'nda finalinde oynuyorlar. Arjantin'e ne kadar moral verirse versin ilk Dünya Kupası Uruguay'da yapılıyor. Ve Uruguay ilk Dünya Kupası'nı kazanıyor. Ama bu zamanlarda daha tabii resmi şarkı yok. Onu söylemekte fayda var.
1: Ama yine bu bir Carlos Gardel şarkısı dinlememize engel değil. Carlos Gardel'in de bir tarafı tango, bir tarafı futbol
0: Tabii.
1: baktığımızda. Dolayısıyla hani o her türlü ikilemelerin arasında gidip geliyor.
0: Hatta bugün bir stadyumda Carlos Gardel'in heykelinin olduğunu da söylemekte
1: Evet
0: fayda var.
1: evet onu ben senin yazından öğrenmiştim. O yazıya da birazdan geliriz ama öncesinde Carlos Gardel'den Por Una Cabeza'yı dinleyelim. En popüler şarkılarından birisi.

0: Bruno Cabeza. Carlos Gardel'den dinlediğimiz şarkının adıydı. Carlos Gardel, tangonun kralı diyebiliriz aslında. Çok genç yaşta hayatını kaybediyor. Bir uçak kazasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama yaptığı tangolar hala tango denilen türün en iyi şarkıları arasında yer alıyor. Ve bir tarafı da futbolla alakalı, az önce Ali Murat'ın söylediği gibi. Ve Dünya Kupası konuşurken Carlos Gardel'e girmemek olmazdı.
1: Çünkü
0: ilk Dünya Kupası itibariyle.
1: İlk Dünya Kupası itibariyle ona girmemek olmazdı. İlk Dünya Kupası demişken hani birkaç cümle de belki etmek lazım. Hani bugünün Dünya Kupası'na bakıyorsun, 48 takım var. Hı hı. Bugünün Dünya Kupası'ndan FIFA herhalde 10 milyar doların üstünde bir gelir elde edecek.
0: Evet,
1: baktığın zaman var. İşte devamlı maç var. Artık futbol meftunları bile bu kadar maç seyretmekten bir yerden sonra sıkılıyorlar. Ama ilk Dünya Kupası 13 takımın katılabildiği bir Dünya Kupası. Aslında 14 olacaktı da birisi son dakika gemi yolculuğuna yetişemediği için katılımcılardan bir tanesini kaybetmek durumunda kaldık. Öyle bir Dünya Kupası ki uçaklar var evet ama o kadar fazla kullanılmadığı için gemilerle Dünya Kupası'na gidiyorlar. Ve bir gemi kaç tane ülkeyi aslında baktığın zaman 4 ülkeyi alıyor. Böyle değişik Avrupa kıtasından başlıyor. Sonra Brezilya'yı topluyor ve Dünya Kupası'na gidiyor. Orada FIFA başkanı var. Kupanın en sonunda teslim edilecek, şampiyona verilecek kupa var. Finali yönetecek hakem var. O kadar, bütün FIFA delegeleri var. Yani bir o kadar aslında şu deminki müziğin tatlılığı bir tarafa bambaşka bir şekilde başlıyor işte futbol.
0: Evet.
1: Çok amatör, bambaşka bir ruhla başlıyor. Hı-hı. Herkes bir arada ve bugünün dünyası bambaşka bir altın yumurtlayan tavuğa dönüşüyor. Arada da müzikler de farklılaşıyor. Aslında bunu da görmek aslında bir okuma yapmaya da vesile oluyor diye
0: düşünüyorum. Evet, yani ben hani Dünya Kupası'nın ile ilgim müzikleriyle sınırlı aslında. Yani çok öyle Dünya Kupası seven, izleyen, takip eden ne olduğunu biliyorum, bakıyorum arada ama onun dışında böyle maçları takip eden, sabahın köründe uyanan bir insan değilim. Dolayısıyla hani Dünya Kupası ile ilgili konuşabileceklerim müziklerle sınırlı. Ama işte Dünya Kupası tarihine göz attığımızda bambaşka bir sürü başka hikaye çıkıyor. Onları da okumayı çok seviyorum ama sen güzel anlatıyorsun. Dolayısıyla hani böyle kupa tarihinden küçük küçük anekdotlarla biraz yakınlara kadar gelsek, sonra yine biraz Brezilya üzerinden başka bir yere uzansak gibi bir seyir ilerletebiliriz galiba bugün programda. Zaten yaklaştıkça şarkılar da güzelleşecek ve bir şekilde etraf canlanacak, şenlenecek diyelim.
1: İstersen orada hemen bir 50'ye gelelim.
0: Evet.
1: 50 Dünya Kupası hala Brezilya için bir kabus, karabasan. Çünkü baktığın zaman Brezilya'da yapılıyor Dünya Kupası. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan ilk Dünya Kupası. Herkes gidemiyor turnuvaya çünkü hem masraflı hem uzak bulunuyor. Aslında baktığında Türkiye tarihinden açısından da bir önemi var. Çünkü bizim ilk katılım hakkını aslında elde ettiğimiz Dünya Kupası 1950 Dünya Kupası.
0: Peki niye gidemiyoruz?
1: Bazıları diyor ki masraf, bazıları diyor ki hazır değiliz ama hakikaten gitmek çok zor ve çekiliyoruz. O yüzden de gitmiyoruz. Brezilya'da yapılıyor ve tesadüf yine ilk demin bahsettiğimiz 1930 Dünya Kupası'nda olduğu gibi 1950 Brezilya'da da kupayı Uruguay kazanıyor. O gün statü çok enteresan. Statü şu açıdan enteresan. Bildiğim bir final maçı yok. Lig usulü yapıldığı için artık son maçta kozlarını Brezilya ile Uruguay paylaşacaklar. Ve Brezilya'ya beraberlik yetiyor. Brezilya o kadar üstün bir takım ki final maçının oynanacağı gün Brezilya'da gazeteler şampiyonluk posterleri veriyor. FIFA o kadar şeyden emin ki sonuçtan madalyalar bastırılmış. Portekizce üstünde şampiyon Brezilya yazıyor. Tek bir sorun var. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Bazen futbol topu biliyorsun 3 direk arasından geçmiyor. Ve maçın sonlarında Gigi'nin attığı golle Uruguay maçı kazanıyor. Ve orada Maracana Stadyumu'nda bir ölüm sessizliği oluyor. Zaten tarihte hep şey diye dalga geçerler. Maracana tarihte 3 kere sustu derler. Bir tanesi Gigi'nin attığı gol sırasında Uruguay'a Dünya Kupası'nı getiren gol. Bir tanesi Papa'nın Maracana'da yaptığı ayin. Diğeri de Frank Sinatra'nın sahneye çıktığı an diye söylerler. Yani böyle bir hikaye vardır Maracana üzerinden. Ve o gün itibariyle kaybeden Brezilya takımı. forma yakılıyor. Brezilya hani hep biliyoruz ya sarı yeşil bir forması. Aslında o sonra bu 1950 sonrası doğan bir baktığın zaman forma. O tarihe kadar mavi beyaz bir formayla oynuyorlar. Formayı yakıyorlar. Bütün futbolcular takımdan uzaklaştırılıyor. Kalecileri Barbosa vardı. Çok enteresan da bir figürdü. Adamcağız şeyi söylüyordu. Yani Brezilya'da bir insan öldürseniz 30 yılda çıkıyorsunuz. Benim cezam 50 yıldır sürüyor diye. Maçlara alınmıyor, kamplara alınmıyor. Uğursuz bulunuyor zavallı. Ve maç açısından baktığın zaman finali anlatan kişi kim? Ari Barroso diye. Brezilya'nın Halit Kıvancı olarak özetleyebileceğimiz birisi. Fakat o öyle bir insan ki aynı zamanda şarkı sözü yazarı, besteci, çok meşhur bir bestesi olan, birazdan da zaten dinleyeceğiz. Ve bir anlamda şöyle bir şey oluyor. Barroso'nun şarkıları radyoda bir dönem çalmıyor. Spikerlikten uzaklaştırılıyor veya kendi isteğiyle de ayrılıyor birilerinin şeyiyle. Sonra geri dönüyor yavaş yavaş. Ama insanların hafızasından silinmesi gerekiyor. Çünkü bütün Brezilya onun sesiyle o karabasanı hatırlıyor.
0: Bu şeyi hatırlattı bana bambaşka bir yerde ama yine bir Beynelminel hikayede Çetin Alp'in Erevizyon'da operayla sonuncu olması sonrası hayatının bitmesi, müzik hayatının bitmesi ki Türkiye'nin en iyi yorumcularından birisiydi. Ve üstelik şarkının besleyicisi Buğra Uğur, söz yazarı Aysel Gürel hayatına şahane devam etti. Ama bütün şey Çetin Alp'in üzerine yığıldı ve bir şekilde Çetin Alp ölümüne kadar sahnelerden uzak kaldı ya da böyle küçük sahnelerde.
1: Futbolda da öyledir. Hezimetlerin işte, faturası hep birisine kesilir.
0: Değil mi illaki? Ari Barroso da bunlardan birisi. Halit Kıvanç herhalde hiç yaşamadı böyle bir şey Türkiye'de. Böyle ciddi bir şey hezimetle karşı karşıya gelmedi ya da sunduysa da biz onu şey
1: çok
0: yapmadık.
1: Şanslı şey açısından baktığın zaman Halit ustamız. Çünkü 1954'te Türkiye Dünya Kupası'na gittiğinde doğrudur hani radyolar bile böyle büyük bir yayını olmadığı için televizyon zaten Türkiye'de yok o tarihte. İkinci serüvende de Halit Kıvanç artık emeklilik hayatındaydı 2002'de gittiğimizde.
0: Ama öncesinde çok böyle her şeyi sundu ya, bir de bütün Dünya Kupalarına gitti aslında, biz onun sesinden dinledik
1: zaten,
0: Dünya Kupası'nı.
1: Yani yeri gelmişken söyleyelim, Halit Kıvanç'ın en inanılmaz şeyi nedir? Çünkü 1958 Dünya Kupası'na gider İsveç'e ve Brezilya kampına gider. Brezilya kampında da herkes ünlü futbolcuların peşindedir. Ve onun tanımadığı bir tane tıfıl bir delikanlı orada tek başına durmaktadır. Sorar böyle birisine, bu kim bir Portekizli meslektaşıyla? Şey der, ya bu Pele diye bir çocuk 17 yaşında çok yetenekli ama gelecekte büyük yıldız olacak falan. Ve kimse konuşmuyordur diye konuştuğu Pele Dünya Kupası'nın yıldızı olur. Ve sonra da şey olur. Ve hatta 1970'te karşılaştığında da Pele ile Metin Oktay, Necmi Tan Yolaç 70 Meksika'da o fotoğraf karesini gösterir. Yani Pele ile, çünkü belki de hatta hep söylediği şey, uluslararası basında ilk konuşan insan Halit Kıvanç'tır. Yani doğru yerde doğru zamanda olmayı başarmıştır diyelim.
0: Şimdi Halit Kıvanç dedim tabii ki Dünya Kupası bağlantısı ama bir taraftan da Ari Barroso üzerinden de bir bağlantı kurabiliyoruz. Brezilya'nın Halit Kıvanç'ı sen de söyledin zaten. Ve Halit Kıvanç'ın futbolla da şöyle bir alakası var. Türkiye'deki ilk futbol plaklarının yapımcısı aslında, ya da fikir babası diyelim. O Metin Geliyor Metin ve Vasfi Uçaroğlu'nun yaptığı Fenerbahçe Şampiyonlar şarkısı. Arka arkaya iki plak, üçüncü plak Beşiktaş için yapacaklarken olmuyor. Çünkü tutmuyor o plak serisi.
1: Bu arada o plak serisi bağlamında da hani belki bir küçük kulüpçülük yapalım. Bir zamanlar Türkiye'de şu olabiliyordu. Metin Gol Metin onu Şevket Uğurlel yapıyor. Şevket abi bizim aile dostumuzdu ve iyi bir Fenerbahçeliydi. Vasfi Uçaroğlu da Fenerbahçe'nin şampiyonluk şarkısı yapıyor. Galatasaraylıdır.
0: Ama zaten Fenerbahçe'nin şampiyonluk şarkısı değil de marşını yapan ya da söyleyen Nesrin Sipahi'nin eşi Aldemir Sipahi. Hasta Beşiktaşlı ve Fenerbahçe şarkısını söylemesi için ona gittiklerinde çok şiddetle karşı çıkıyor Nesrin Sipahi'ye. Söyletmem ben bu şarkıyı diyor. Feci Ebcioğlu, ki o da Fenerbahçelidir aslında sözleri yazan, o da bir şekilde onu kandırıyor ve diyor ki tamam, bundan sonraki şarkıyı Beşiktaş'a yapacağız. Ondan sonra seninle beraber şey yaparız ama olmuyor, o da yürümüyor. Dolayısıyla bir şekilde hikaye ilerleyemiyor. Beşiktaş bu anlamda en kötü takımlardan birisi galiba marş anlamında, en azından bir dönem yapılan plakları sayarsak. Çünkü 82'deki şampiyonluk plağı dışında çok az plana rastlıyoruz
1: Beşiktaş'ın. Ama tribün besteleri bağlamında
0: tabii. O anlamda hani çarşının da girişiyle birlikte hikaye bambaşka bir yere gidiyor. Neyse, buradan uzaklaşalım, yeniden ecnebi beynelmiler sulara açılalım diyelim ve Ari Barroso'ya kulak verelim. Ari Barroso'dan da onun en popüler şarkılarından birisini dinleyeceğiz. Bir futbol şarkısı değil ya da bir Dünya Kupası şarkısı değil ama Ari Barroso bu anlamda önemli olduğu için.
1: Ve dinleyenlerimizin çok iyi bildiği bir şey çalacak.
0: Evet, sesini duymakta fayda var.

0: Apaçık Radyo'da Harici Bellek sürüyor. 334. programımızı Dünya Kupası şarkılarına ayırdık. Ali Murat Amarat konuğum. Onu konuk etme sebeplerimden birisi 23 Mayıs 2026'da Aposto'da yayınlanan bir yazı müzikli Dünya Kupası tarihi başlığıyla yayınlandı. Goller unutulabilir, hep birazdan söylenen şarkılar asla diye devam ediyor başlık. Ve şöyle bir spotla başlıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Day Day Görücü'ye çıkarken Shakira'ya eşlik eden Burna Boy, futbolla müzik aynı dilde konuşur, nereli olurlarsa olsunlar insanları bir araya getirirler diyordu. Madem öyle, organizasyona sayılı gün kala geçmişe doğru bir yolculuğa çıkalım. Gardel'den Ricky Martin'e, Shakira'dan Muchachos'a, futbolla müziğin kesiştiği anların peşine düşelim diye başlamış ve sahiden şahane hikayelerle dolu bir yazı yazmış Ali Murat Amarat. Meraklısı Aposto üzerinden onu bulabilir, okuyabilir. Ben de hazır böyle bir yazı varken elimizde konuk edeyim ve ilerleyeyim dedim ve bugün stüdyoya geldi. Teşekkür ederim kendisine bir kere daha. Futbol konuşuyoruz, Dünya Kupası konuşuyoruz. 1950'lerde dolandık ama ben çok hızlı bir şekilde 1982'ye gelmek istiyorum. Ondan öncesindekilerle ilgili hikayeler varsa elbette onları da konuşuruz ama 1982 Dünya Kupası en azından benim kendimi bilerek izlediğim ilk Dünya Kupası. 10 yaşındaydım ve renkli televizyon yeni gelmişti Türkiye'ye. Çanakkale'de bir kişi de vardı ve o bizim komşumuzdu. Ve Dünya Kupası maçlarını renkli izleme heyecanını yaşıyorduk. Aslında benim bütün şeyim, motivasyonum tamamen bunları renkli izlemek üzerine kuruluydu. 1986'da da böyle ufacık bir işte dokundum Dünya Kupası'na, izlemiş gibi oldum. Meksika galiba 86. Ama orada da hani Maradona dışında hiçbir şey hatırlamıyorum ki bugün üzerindeki tişörtte senin Arjantin'in 10 numaralı formasıyla Maradona
1: ve 86 var. Dünya Kupası.
0: Ve 86 Dünya Kupası tişörtü. Dolayısıyla hani o iki Dünya Kupası ve belki 90, İtalya 90 dışında konuşabilecek bir şeyim çok yok gibi. 2002'yi de izledik tabii doğal olarak ama bir şekilde şarkılar üzerinden ilerlersek onlara da çok şey anlatabilirim. Ama sen anlat, hazır gelmişken biraz böyle şarkılarla 80'lere doğru bir gelelim isterim şimdi.
1: Hızlı hızlı geçelim.
0: Çünkü ilk Dünya Kupası şarkısı bir kere en başta, ondan bahsedelim.
1: Şey enteresan, yani gayri resmi olarak ama Dünya Kupası için bir şarkı yaptıralım diye düşünenler Şili oluyor 1962'de. Hı hı. Ve onlar bir rock parçası yapıyorlar ve ülkede 2 milyon satan bir single'a dönüşüyor baktığında.
0: Del Mundial
1: diye. Hı hı. Sonra 1966 futbolun beşiği İngiltere'deyiz ve yani bakınca da müziğin kalbinin attığı bir yer. Evet. Ama onların bir World Cup Willy diye bir şarkısı var ki yani yapılmış en kötü Dünya Kupası şarkılarından biri olduğunu söyleyelim. Ama tabii ki de 66 bağlamında belki çok kısacık söylememiz gereken şey şu. İngiltere'nin Halit Kıvancı'na bir kısacık gönderme yapmak lazım. Çünkü maçı radyodan anlatan Kenneth Wolstenholme'in anlatımı anında kültleşiyor. Çünkü Almanya ile İngiltere oynuyor. Malum 2. Dünya Savaşı'nın 20 yıl sonrasında bir tırnak içinde çimlerde bir meşru mücadele söz konusu. Anılar çok taze baktığında ve maç uzatmalara kalıyor. Ve 2-2 iken çok tartışmalı bir uzatmalarda 3. gol oluyor. Bu Dünya Kupası tarihinin en fazla tartışılan pozisyonlarından biri. Top çizgiyi geçti geçmedi ve ona gol diyen yardımcı hakem Tevfik Bahramov, baktığında Azeri bir hakem. Bugün adına Azerbaycan'da stadyum var. İngilizler ne zaman Azerbaycan'dan geçse onun oraya çiçek koyuyorlar. Çünkü golü veren insan o. Almanlara göre gol değil, tabii ki de İngilizlere göre gol. Neyse, maç 3-2 ve artık son dakikalar oynanırken bir anda maç bitti zannıyla bir takım taraftarlar, bir takım kendini bilmez İngilizler Wembley'in güzel çimlerinde koşturmaya başlıyorlar. Ve Wolstenholme, şimdi İngilizcesini söylemeyeyim ama bir anda şey yapıyor. Sağda bazıları var diyor, Türkçe'ye çevirmek gerekirse bittiğini düşünüyorlar. Tam o sırada, bu arada onlar kovalanırken İngiltere'nin atağı devam ediyor ve Hurst bütün gücüyle topa vuruyor. Her zaman anılarında da dakikanın farkındaydım, topu avuta atabileceğim en uzak yere atayım ki gelmesin ve maç bitsin diye. Ama gücü yetmediği için top 90'dan içeri giriyor ve 4-2 olunca o BBC'nin Halit Kıvanç'ı Kenneth Bey şeyi söylüyor. Şimdi bitti diyor yani ve 4 oldu diye bağırıyor. Bunun üstüne bu baktığında New Order'dan işte Beatles'ın Glass Onion mixine kadar o kesit hep kullanılıyor. Çünkü adada adam bir anda kültleşmenin ötesinde ikonik anı sunan ve o sunuş hali hep zaten spikerlerin bu tip anlarda kullandığı kelimeler sonra haliyle baktığında popüler kültürün değişmez parçaları haline alıyor ve şarkılara konu oluyor veya işte bir anda içimizdeki İrlandalılar doğuyor, bir mağlubiyet üstüne bir teknik direktör bir şey söylüyor ve bir anda hepimiz bu tabirleri kullanıyoruz ama ilk çıktığı şeyleri unutuyoruz ve bunu da kaç tane şarkıda kullanılıyor.
0: Evet evet, bir de hani bunlar tarihe de böyle geçiyor zaten. Bir de popüler kültür demişken aslında bu futbol şarkılarının endüstrileşmesinden de bahsedersek bir taraftan aslında 1978'deki adım bu anlamda çok önemli gibi geliyor bana. Çünkü geriye baktığımızda da bütün bu hani bahsi geçen plaklar arasında en çok satan, en bilinen, en popüler olan ama aslında hiç popüler olmayan bir ezgi var. 1978 Arjantin Dünya Kupası.
1: Bu Ennio Morricone'den.
0: Evet işte.
1: Yani Morricone gibi film müziklerinin usta ismine gidiyorlar. Ama tabii 78 Dünya Kupası'nı da şöyle düşünmek lazım. Askeri junta var. Evet. Askeri junta olduğu için Arjantin'de onlar aslında dünyada yaptıkları çalışmalarla, PR çalışmalarıyla imaj tazelemek zorundalar. Ve akıllarına şu geliyor. Ya şu anda dünyanın en iyi film bestelerini yapan adam bu. Buna gidelim diye gidiyorlar. Ve evet bir beste yapılıyor. Ve evet o koşullarda Arjantin tarihinin ilk Dünya Kupası'nı kazanıyor. O gün çocuklar gibi şen olan diktatör Videla baktığın zaman 7 yıl sonra da hapse atılıyor yani. Evet. Ama o gün itibariyle Arjantin'in bütün kutlama fotoğraflarında arka tarafında kendisini takım elbisesiyle görebiliyorsunuz falan gibi diyeceğim yani, böyle bir kıyafetle çıkıyor. 82'de Domingo var, senin ilk seyrettiğin.
0: Evet işte asıl galiba o şey orada dönemi bir, de orada başlıyor.
1: Yavaş yavaş böyle aslında zaten 70'lerle beraber klasik müziği biraz kullanalım, operayı kullanalım
0: evet,
1: diye bir düşünce var.
0: Evet, klasik müzik başlarda çok kullanılıyor. Olimpiyatlarda da, Dünya Tabii. Kupalarında da, özellikle 70'lerin ilk yarısında hep klasik müzik eserleri. O dönemde yapılmış plaklarda da bunlar var.
1: Ama baktığında hani Domingo'nunki de bir klasik halini o kadar almıyor.
0: Evet.
1: Ve sonra işte 1990'a geliyoruz. 90 Dünya Kupası aslında bir milat. Çünkü resmi bir şarkı Kesinlikle. Artık var. Bunu düşünüyorlar. Ya bir şey evet. yapmalıyız diyorlar ve İtalya'dayız zaten. İtalya gibi bir kültür sanat.
0: İtalya'da İtalya diskonun zaten öncüsü. Bütün zamanların en şahane disko şarkılarının yaratıcısı diyelim.
1: Ve projede çok belli. Düşünüyorlar işte Giorgio Moroder'le Tony Whitlock'u bir araya getiriyorlar. Pardon, Tom Whitlock'u bir araya getiriyorlar. Bunlar zaten şey baktığın zaman başladı bir anda.
0: Birazdan dinleyeceğiz.
1: Evet, heyecanlandım galiba. Bunlar daha evvel zaten ortak bir projede çalışmışlar. Take My Breath Away çıkmış. Yani bakıldığında bunları yan yana çalıştırırsak ne kadar kötü olabilir diye düşünüyorlar. Ve aslında 90 Dünya Kupası'nın için yapılan ilk İngilizce versiyonu bayağı kötü oluyor. Ve senin o bildiğin birazdan da çalacağın Nanini üzerinden gittiğimiz hikayede bu yine Moroder'in aklına şu geliyor. Yani İngilizcesi bunun çok kötü oldu. Bunu biz bir daha söylettirelim. Bunu İngilizce değil İtalyanca sözlerle yaptıralım diyorlar. Ve gerçekten herhalde bizim gençliğimizin, daha doğrusu benim çocukluğumu, senin gençliğinin bir unutulması böylece ortaya çıkıyor.
0: Evet, İtalyanca o dönemde zaten çok şey bir dil değil. Hani biz İtalyanca'ya bir şekilde aşinayız. Bütün dünya aşina. Dolayısıyla İtalyanca bir şarkının dünyada listeleri alt üst etmesi de şaşırtıcı olmuyor. Şimdi dinleyeceğimiz Un'estate Italiana, Gianna Nannini ve Edoardo Benato'nun yaptığı Moroder'le birlikte şarkı. O dönemin en çok satan plaklarından birisi ve hani ben kendi koleksiyonumdan en azından biliyorum. Yani büyük çaplı bir Dünya Kupası plakları koleksiyonum yok ama bu koleksiyondaki en çok baskısı olan plak bu. Çünkü farklı kapaklarla, farklı şekillerde ve farklı o meşhur bir maskotu vardı o Dünya Kupası'nın kafasında top olan karelerden oluşan bir adam futbol topuna vuruyor. Ve onun yer aldığı plakların hepsinde bu şarkı her koşulda var zaten. Ve galiba işte Arjantin 78'i saymazsak o niyeyse bir şekilde o da çok plaklara girmiş niyeyse değil az önce anlattın zaten. Ama asıl en popüler olan ilk şarkı galiba bu Dünya Kupası tarihinde.
1: Kesinlikle bu ve aslında Türkiye'de de çok popüler olduğunu hatırlıyorum. Tabii. Çünkü 90 yazında her yerde çalıyordu. Lambada ile o yan yana çalardı. Tabii veya yani aralarına 5 dakika falan girerdi.
0: Ya bir de 90 yazı zaten Türkiye'de hani bir şeylerin değişmeye başladığı yazdır ya müzik anlamında, müzikal anlamda işte Sezen Aksu Gülümse albümünü yapacak ve bir sonraki yaz hadi bakalım bütün diskoları coşturacak. Ondan hemen önce diskoları coşturan şarkılardan birisi buydu. Şimdi onu dinleyelim.

0: Bunun Estate Italiana na na na na diye devam ediyor hatta şarkı. 1990 Dünya Kupası'nın resmi şarkısıydı. Eduardo Bernardo, Gianna Nannini tarafından seslendirildi. En çok satan, en çok sevilen şarkılardan birisiydi Dünya Kupası tarihinde. Zaten 90'lardan sonra 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllarda bu şarkılar artık merakla beklenmeye başladı. İş ona döndü ve kim yapacak şarkıyı, ne yapacak, ne gelecek? Bu arada işte iki tane şarkı başladı. Bunları andık. Birazdan da dinlemeyi planlıyoruz en azından. Ricky Martin'in şarkısı ve Shakira'nın şarkısı. Çok popüler oldu en az bunun kadar, bundan daha fazla,
1: bundan
0: hatta
1: daha fazla
0: sattı
1: oldu, kesin.
0: Ve bütün zamanların en bilinen şarkıları arasına girdi. Şimdi dinlettiğimiz anda Dünya Kupası şarkısının olduğunu bilmeyenler bile bu şarkıları biliyorlar.
1: Evet. Ama bunda galiba özellikle Ricky Martin'i 1994 Dünya Kupası'na borçluyuz. Hı hı. Çünkü onun resmi şarkısı Glory Land o kadar kötüydü, hı hı, ki.
0: Evet.
1: Bunu kapatmak lazımdı ve haklısın. Ricky Martin'e başvuruldu Fransa için. Ve Ricky Martin'in işte o şarkısı dillere pelesenk oldu. Hı hı. Yani o da o yazın unutulmaz bir şeydi. Her yerde çalıyordu. Zaten... Belki de bu Dünya Kupası şarkılarının başarısını oradan anlayabiliriz. Yani evet, her yerde karşımıza çıkıyorsa, suratımıza çarpıyorsa o zaman hakikaten tutmuş demektir diye, hı-hı, düşünüyorum. Sen bir şey söyleyeceksin galiba.
0: Yok yok, bir şey söylemeyeceğim. Hı. Sadece şeyi soracağım. Yani 1998 Dünya Kupası nasıldı peki? Zidane'ı hatırlıyorum
1: tabii,
0: ben. Bir de
1: Zidane.
0: Onun dışında başka bir şey hatırlamıyorum mesela.
1: Aa,
0: o
1: ama müthiş bir
0: dair
1: kupaydı. Yani sonuçta,
0: evet, işte öyle olmalı galiba.
1: Çünkü baktığın zaman Fransa ilk defa kendi topraklarında Dünya Kupası'nı, hı-hı, kazandı. Baktığın zaman o zaman Le Pen var. Ve Baba Le Pen'in dönemi. Hı-hı. Baba Le Pen'in Fransız milli takımındaki oyuncuları bunu milli marşı hiçbir şekilde söylemiyorlar diye eleştirdiği dönem. Çünkü takımda zaten Fransız oynatmıyorsunuz diye de eleştirileri vardı. O Fransa sonra dikkatli bakarsa sevgili dinleyenler internette çok rahat bulabilirler. Mesela final maçında milli marşın nasıl bir coşkuyla takım söylüyor.
0: Evet.
1: Aslında Le Pen'le dalga geçiyorlar. Ha kaldı ki o takımda, bunu da bir cümleyle sana söyleyeyim. Karembeu diye oynayan bir futbolcu vardı. Hayatı boyunca milli marşı bir kere bile söylememiş bir futbolcu. Yeni Kaledonya asıllı. Çünkü büyük babası ve büyük amcası insan hayvanat bahçelerinde vakti zamanında sergilendiği için, evet, Fransız vatandaşı olmakla beraber bir kere bile milli marşı söylemedi. Le Pen'in o dolduruşuna gelmedi. Her zaman başka bir hikaye anlattı. Ama işte o 98'de Fransa'yı ayağa kaldıran bir Cezayirliydi. Zidane adında. Ve ama ne olursa olsun zaten görüntüler her zaman aklımızda. Zidane'ın kafa golleri finale dair,
0: evet,
1: ve arka tarafta da Ricky Martin'in şarkısı tabii ki de.
0: O zaman hemen hızla Ricky Martin'in şarkısını dinleyelim. Çünkü çok az zamanımız kaldı. Son 10 dakikaya giriyoruz ve Shakira'ya da yer kalsın bir şekilde.

0: Ricky Martin şarkısı fonda akarken biz artık veda faslına girmek durumundayız. Çünkü programımız yine çok hızlı bir şekilde geçti ve hızlı bir şekilde geldik. Tabii bu kadar Dünya Kupası'ndan bahsetmişken 2002'de Tarkan'ın şarkısından bahsetmemek olmaz. Çalmayacağız ama en azından o şarkıyı analım. Çünkü Bir Oluruz Yolunda gerçekten hani Türkiye tarihi açısından da önemli şarkılardan birisi. Birincisi resmi şarkı olmamakla birlikte o yılın şarkısı oldu. Ve sahiden birlik olabildiğimiz bir son şeylerden birisiydi galiba o 2002 Dünya Kupası. Çok acayipti o i̇şte yıllar, eski günler, Türk. Eski Türk. Yok, onlara girmeyelim diyoruz ama biraz da ondan bahsedelim aslında. Çünkü o yılın resmi şarkısı galiba Hülya Avşar tarafından seslendirilmişti. O dönem Dünya Kupası albümünde Hülya Avşar'ın bir şarkısı yer almıştı. Ama Tarkan'ın şarkısı gayri resmi olarak bir anda ortalığı kasıp kavurmaya başladı. Ve hala o dinleniyor.
1: Evet, yani bugün hala aradan geçen bu kadar seneye rağmen Tarkan'ı dinliyoruz. Hep aklımıza o geliyor. Zaten herhalde şu memleket topraklarında bir de 12 dev adam var. Yani bu kadar evet, spor için evet, yapılmış, herkesin ezbere bildiği, hı hı, iki tane parça bizi bir hissettiren ve evet artık hissedemiyoruz.
0: Ve daha hala söylediğimiz şarkılar bunlar. Çok az zamanımız kaldı. 30 saniyede Shakira diyorum sana ve topu sana atıyorum.
1: Vaka vaka. aslında yani herhalde şunu söylemek lazım. Yani benim için en güzel Dünya Kupası'nın, hı hı, resmi şarkısı Vaka
0: benim
1: Vaka.
0: Benim için de öyle, evet.
1: Vaka Vaka ama diğer açıdan bakarsan Shakira'ya da bir izdivacı getiren şarkı. Çünkü, hı hı, kliplerde tanıştığı Pique ile sonradan malum yıllarca beraber oldular. Çoluk çocuğa karıştılar. Sonra da ayrıldılar gerçi ama Vaka Vaka sayesinde de tanışmışlardı. O yüzden de yani Shakira'ya başka, hı, açıdan da fayda geldi.
0: İşin magazin tarafına geldi, da gireriz ve ilerleriz diyorsun. Çok güzel.
1: Hatta böyle bitirelim işte.
0: Evet evet. O zaman çok teşekkür ediyorum ben Ali Murat Amarat. İyi ki geldin, iyi ki konuştuk. Dünya Kupası ile ilgili bir kısım laflar ettik ve bazı şarkılar dinledik. Aposto'da Ali Murat Amarat'ın yazısı yayınlanmıştı. Meraklısı oradan bulur. Apaçık Radyo'da Harici Bellek 334. kez mikrofondaydı. Salih Işıker kumanda masasındaydı. Stüdyoda konuğumuz Ali Murat Amarat'tı. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte ben burada olacağım. Ha, ayrılmadan önce bir tane de ben kendi anonsumu yapayım aslında. Önümüzdeki pazar yani yarın Açık Hava Tiyatrosu'nda Şarkılarla Memleket Tarihi adlı bir gösteri sunacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi orkestralarıyla birlikte gelmek isteyenler ücretsiz davetiyelerini biletik üzerinden alabilirler. Ben orada olacağım ve bu programda anlattıklarımı anlatacağım. Önümüzdeki hafta buradayım. Her zamanki temennimle programı bitiriyorum. Vaka Vaka'ya geçmeden önce Barış tez zamanda gelsin. Şarkılarımızı, türkülerimizi artık yasaksız zamanlarda sahiden hep birlikte söyleyelim. Hoşça kalın. Apaçık Radyo'da kalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Vehbi Berksoy'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nasıh Tümay'a teşekkür ederiz.

önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun

Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. Ap Açık Radyo'da bir programda daha birlikteyiz. Bundan 21 gün sonra, yani 11 Temmuz 14 Temmuz aralarında TAK tarafından organize edilen 55. Deniz Kuvvetleri Kupası start alacak. Bu bizler arasında, amatör denizciler arasında Güney Yarışı, Deniz Kuvvetleri Kupası ya da aşağı yarışı olarak bilinir. Bugün bu aşağı yarışı tabii bizim amatör denizcilik camiasının en önem verdiği yarışlardan bir tanesi. Tek açık deniz yarışı özelliği taşıyan yarışlardan bir tanesi. Dediğim gibi yaklaşıyoruz start tarihine. Bugün 20 Ağustos 2016'da, yani bundan 10 sene önce yine bu yarışla ilgili oldukça da haber değeri olan, sonuçları olan bir yarışla ilgili yaptığımız, 10 yıl önce dediğim gibi yaptığımız bir programı yayınlıyorum. Buyurun. 94.9 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bugün oldukça kalabalığız. Geçen hafta Aydın Yurdum, Cahit Üren ve Serdar Bapoğlu, ben aşağı yarışını yapmıştık. Bugün o programın devamını yapıyoruz. Şu anda stüdyoda Alican Trolu var, Aydın Yurdum var, Elçin Günay var. Telefon attığımızda da Vedat Tezman var. Bu seneki aşağı yarışı 45.siydi. Belki de aşağı yarışı ya da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Güney Yarışı da geçiyor ama biz yelkenciler

0: parçalanarak battı. Şimdi telefon attığımızda Vedat Tezman var. Vedat merhaba.
1: Selamlar diyorsun. Oradaki tüm arkadaşlara selam.
0: Evet, burada oldukça kalabalığız Vedat. Vedat, aşağı yarışını konuşacağız ama tabii öncelikle de bir tekne terk kararı var ki aşağı yarışı tarihinde. Bu bir ilk. Benim hatırladığım bu anlamda büyük hasar Korza'da olmuştu sanıyorum. Salması kopmuştu. O da terk edilmişti ama tekne bir şekilde kurtarılmıştı. Çok dramatik bir karar, tekneyi terk kararı. O kararı nasıl verdin? Yani yarışı konuşacağız, hatta geçen hafta da konuştuk ama bu karar bana çok dramatik geliyor. Ne zaman, hangi anda, hangi süreçten sonra bu kararı verdin? Saat kaçtı, geceydi?
1: Anladım. O kararı biz vermedik. Sağ güvenlik karar verdi. Bandırma yakınlarında mola kayalıkları var, adaları var. Oraya ikimiz kalmıştı, sürükleniyorduk oraya doğru. Sizi kurtarmamız gerekiyor, tahliye etmemiz gerekiyor dediler. Ve bize bir ticareti geri yönlendirdiler. Bir de kurtarma
0: kıyı emniyeti.
1: Kıyı emniyeti de yanımızdaydı. Ama ona çıkamıyorduk dalgalardan dolayı. Eğer gemi ticari gemi ve kıyı emniyeti bizi kurtaramasaydı helikopter hazır Çanakkale'de bekliyordu. O şekilde bir tahliye yapılacaktı. Ya, ama kararı biz yapmadık.
0: Anladım.
1: Kararı sağ güvenlik verdi.
0: Peki bu kararı direnmek aklından geçti mi? Yani bir dakika, ben tekneyi terk etmiyorum, biz kendi olanaklarımıza son ana kadar kurtarmaya çalışacağız gibi bir karar tartışıldı mı?
1: Başta dedik pala koptuğu zaman saat işte 7-7.30 civarlarında kıyı emniyetlerini tahliye edelim dediler. Bir saat bandırmaya geri bir çekelim dedik. Fakat muvaffak olamadık ona.
0: Anladım.
1: Daha sonra da beklemeye karar verdiydik. Fakat işte o kayalıklara gidince öyle bir karar çıktı.
0: Anladım. Peki geçen hafta Serdar Bapoğlu ile sohbet ederken telefonda ama radyo programında değil, Serdar şunu söyledi. Bütün dünyada dedi, kurtarma operasyonlarında önemli olan ekiptir. Kimse tekneyi önemsemez. Yani tekne değil, insan canıdır önemli olan. Dolayısıyla bu böyle bir mantığı mı içeriyor?
1: Tabii ki. Yani sonuçta biri can, biri para. Ve tekne sigorta var. Hani bir şey olsa sigortadan alınır. Ama can geri gelmez.
0: Peki ekipte herhangi bir tartışma, sohbet oldu mu? Yani terk kararından sonra. Nasıl yani diyen oldu mu?
1: Yok. Çok sakindik. Hiçbir problem olmadı. Hiç kimsede hiçbir panik, telaş olmadı. Hiçbir şey olmadı.
0: Peki bu hava koşulları sence açık, yani aşağı yarışının içinde bence çok da daha büyük, daha sert havalarla yarıştığımız oldu. Dümen palası koptuktan sonra tekneyi başka yardımcı şeylerle, işte bu tartışılıyor çünkü bu ciddi bir haber olduğu için, ya tekne işte yok halatla arkaya işte derin su demiri ya da bir şey atarsın, tekne bir şekilde kontrol altında tutulabilir diye. Yani o kayalıklara bir motor da çalışıyor tabii bu arada. Böyle bir şey denediniz mi, yoksa hiç girmediniz mi o topa?
1: Yok, biz balon gönderimden bir de saç tahtasından dümen yaptık, bir pala yaptık. Fakat dalgalardan muvaffak olamadık. Yani tam gitmedi tekne, etrafında, ekseni etrafında dönüyordu.
0: Anladım.
1: Daha kötü oluyordu. Ama yani deneme yaptık.
0: Peki ben bir Elçin burada biraz da ekip tarafından hikayeyi dinlemek istiyorum. Sen hatta kal lütfen.
1: Tamam.
0: Peki evet, Elçin evet. Sen kaç yıldır yelken yapıyorsun?
2: Ben yeni yetme yelkencilerdenim aslında.
0: Kaç
2: üniversitede
0: yıl?
2: Başladım. Bir 6 yıl falan oldu. Son 3 sezondur da Vedat abilerle yarışıyorum.
0: İlk defa mı tekne terk ettin?
2: Tabii.
0: Peki nasıl oldu? Dümen palasının koptuğunu ne zaman anladınız? Yani tekne broşa mı girdi kontrolsüz kalınca?
2: Yok,
0: oldu?
2: Zaten balonla gitmiyorduk. Cenova ile gidiyorduk. Oldukça hızlıydık. Biz de birkaç kişi içerideydik.

0: var diye şeklinde, çünkü dinlendiğimiz için ben sadece uyandım ve karşımdan hatch'ten kocaman bir ana yelkenin karşı tarafa geçtiğini gördüm. Dedi ki herhalde kavança yedik, bir şey oldu. En sonunda yukarıdan arkadaşlar çığlık çığlığa palamız gitti, çabuk dışarı çıkın derken, biz dışarı çıkana kadar zaten yukarıdaki ekip oldukça hızlı bir şekilde tüm yelkenleri indirmişlerdi. Daha sonrasında da biz de yukarı çıktık. İlk belki bir yarım saat hani haber vermeyelim, balamız koptu evet, ama hani bir şey olmaz sonuçta. Gönderden, Vedat abinin de anlattığı gibi, gönderden yeni bir dümen yapmaya çalıştık. Yeke gibi böyle içeri koyduk. Bizim erkekler tutuyor onu ama yok, hiçbir şey yaramadı yani. O dalgada yalnızca teknemizin kendi ekseni etrafında dönmesine yaradı. Baktık daha kötü. Sonra bir süre haber salmaya çalıştık etrafa. Telsizden oldukça açıkta olduğumuz için sadece bir tekne duyabildi bize. O da devam etmiş anons yapmaya. Bir yandan mesaj attık. Telefonlarımız da o kadar sürüklenince tabii herhalde ilk mesajımız bir olay olduktan bir 45 dakika, bir saat sonra herhalde gitti. Koordinatlarımızı yolladık hemen. Ve sahil güvenliğe haber verin dedik. Bir buçuk iki saat sonra da ekip geldi zaten.
1: Peki Vedat, bir şey daha sormak istiyorum sana. Bu, çünkü bir hafta oldu. Bir haftadır bütün denizcilik platformlarında hani ortaya bir konu geldi. Yaşasın hadi tartışalım durumu var. Tekneyi terk ederken bir uzun demirle birlikte terk edip bir şekilde o demirin bir yere takılıp teknenin kurtulmasını sağlamayı düşündünüz mü?
2: Yok, hayır. Kurtulma esnasında hiçbir şekilde denizde bir şey olmasını istemediler. Motorlarına sarılmasın diye.
1: Anladım.
2: Yok.
1: Anladım.
2: Bir
1: Peki.
2: şey ifade etmez.
1: Peki ben şimdi Alican'a sormak istiyorum. Biraz da gene bu yaşasın konu çıktı tartışalım diye. Derler ki ya niye yarış iptal edilmedi? Alican da Açık Deniz Yarış Kulübü'nde komodorluk da yaptı ve de yıllardır yarışıyor. Ne dersin Alican? Yarışın abandone edilmesi gerekir miydi?
3: Ya
1: Mikrofona
3: tabii
1: yaklaş.
3: önce herkese geçmiş olsun. Elçine de geçmiş olsun. Yani sıkı bir deneyim atlattı ama daha bence sorulması gereken güzel sorular var. Bir kere tam mevkilerini öğrenmek istiyorum. Nerede bu başlarına geldi? O konuda Aydın da bize bilgi verecek. Bir tek tabii ben karadan takip ettim operasyonu. Dolayısıyla biraz sosyal medyayı da ne de olsa işte önümüzde açıktı bilgisayar. Gümüşlük'teydim. Karadaydım. Teknede değildim. Bence komedi, yani sosyal medyada bu konuyla ilgili çıkan yorumlar, efendim işte
1: yaklaşımlar,
3: talepler vesaire. Yani yarışın abandone edilmesi vesaire falan, bu böyle bir şey yarış tarihinde yok. Yani zaman
1: evet.
3: zaman böyle kararlar alınıyor ama hakikaten ciddi bir tayfun ihbarı varsa, Japonya'da yanılmıyorsam onların Hong Kong Japonya arası işte meşhur yarışları var. Birkaç tanesini zamanında tayfun yüzünden abandone ettilerdi. Yani herkes kaçacağı yeri kaçsın diye ama.
1: Ben Marmaris'te hava yüzünden yarış
3: maçtan start verilmedi.
1: Hayır, bitirildiğini de hatırlıyorum. Yani hava var. Çünkü
3: Rota
1: Marmaris'te
3: kısaltması gibi mi
1: rota
3: diyorsun?
1: kısaltması gibi.
3: Olabilir. Yani neyse, özet. Dolayısıyla yani geçen hafta Aydın da bundan bahsetti. Bir kere böyle sert fırtına çıktı diye yarış iptali falan söz konusu. İki, tabii bu sahil güvenliğin rolü vesairesi, misyonu, fonksiyonu da bence abartılıyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde açık deniz yarışının başında sonunda çoban yok. Takip tekneleri var ondan sonra. Ama o genelde medyayı taşıyor, gazetecileri taşıyor vesaire. Bir de hakikaten Figaro gibi nispeten daha 10 metrelik küçük teknenin olduğu bir filoda Atlantik geçerken bir refakat teknesi oluyor. Ama öyle uzun bir yarışta filo o kadar dağılıyor ki dolayısıyla o teknenin yani bir başına bir sonuna yetişmesi çok zor ama neticede en azından haberleşmede aracılık etmek için vesaire bir tekne gidiyor. Dolayısıyla böyle şimdi sahil güvenlik dönünce bu arada tabii Serdar Bapoğlu'na da bir küçük eleştirim var. Yani biraz fazla Babali gazeteciliği başlıklarıyla bu iş Turkcell'de gitti. Sahil güvenlik döndü, filo Allah'a emanet. Şimdi böyle bir yani böyle bir başlığın bence bu
1: Peki.
3: yarışın şeyinde bir yeri yok.
1: Anladım.
3: Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o zaten filo Allah'a emanet deyince herkes paniklemeye başladı. Yani eyvah ne olacak? Arkadaşlarımız ne olacak? Başıboş kaldılar. Çanakkale'ye haber verin, oraya haber verin. Dolayısıyla benim Şimdi söyleyeceklerim bu kadar.
1: Peki hemen hazır Vedat da programda, Aydın da burada. Şunu sormak istiyorum. Tamam, bütün Vedat'ın açıklamaları bence çok makul. Demirli bırakmak dahil oradaki diğer gemi ve kıyı emniyetine çaparız vermesi açısından. Ancak bir eksiklik hissediyor musunuz? Vedat da Açık Deniz Yarış Kulübü'nde yöneticilik yapıyor. Aydın Yurdum'un da öyle bir deneyimi var. Şu soruyu sormak istiyorum. Şu ortaya çıktı ki sahil güvenlik de kıyı emniyeti de bu havada tekne kurtarmak için yeterli donanıma sahip değil. Çünkü çok büyükler. Dolayısıyla bir tekneyi çekme kapasiteleri neredeyse sıfır. Acaba böyle bir tekne ihtiyacı çıktı mı ortaya? Yani bunun bu koşullarda, yani daha küçük, daha hızlı bir tekne. Yani ne bileyim, mesela İstanbul'da örgütlenmiş bir kurtarma şeyi, organizasyonu, yani adaya en fazla 2 saatte o mahalle ulaşabilir bir tekneyle, daha küçük bir tekneyle bu tekne kurtarılabilirdi. Vedat, ne diyorsun? Böyle bir şeyin eksikliğini hissettin mi? Ya da aynı soruyu Ali Cami Aydın Yurdum'a da soruyorum.
2: Evet, hissettik. Mesela kurtarma gemisi, kıyı emniyet, gelen kıyı emniyet 5 bordası çok yüksek bir tekneydi. Hani yanaşabilse bile tırmanmak çok zor o tekneye. Bir de hani bir şişme botları olsaydı bir onunla bizi rahatlıkla alabilirlerdi diye düşünüyorum. Fakat ekip olarak çok azmışlar ve de bu şişme botu kullanmayı da kaldırmışlar ama nedenini bilmiyorum.
1: Peki siz can salını...
2: Ekipman olarak eksikliği.
1: Peki siz can salını kullanmayı düşündünüz mü?
2: Can salını kullanmayı düşündük. Onunla halat yapıp can salıyla
1: dümen
2: tekneden tekneye geçelim diye. Fakat katki sürekli tekneyi terk etmemizi istemediler.
1: Anladım. Aydın, sen ne diyorsun?
4: Ya şimdi ben Ali Can'la hemfikirim. Yani sonuçta bir yarış 35-40 havaya esiyor diye bence iptal edilmez. Artı bir düşüncenin ben de yanlış olduğunu düşünüyorum. Sonuçta biz buradan yola çıkıp Çeşme, Seferihisar'a ya da Bodrum'a kadar gideceksek birilerinin bizi izlemesine fayda var ama bizle birlikte gelecek ne yapacak? O havada bir tekneyi kurtarması zaten mümkün değil. Sadece içindeki insanları kurtarır. 3-4 metre dalganın olduğu noktada biz o teknelere bağlansak diyelim, tekneyi kurtarmayı konuşuyorsak burada, sahil güvenlik yok diyor. Sahil güvenlik olsa ne yapacak? Bağlayacak. Bağladıktan sonra çektiğinde ilk boşlukta zaten bir taraflarımız kopacak, parçalanacak. Dolayısıyla bizi, yani bir şey, tekne dizayn edelim de denizde bir şey olursa bizi kurtarsın. Bence bunlar hoş fanteziler gibi geliyor bana. Bir tarafa götüreceğini sanmıyorum bu işin. Ha ama nedir? Şunu biliyoruz ki, o gün Vedat'la da konuştum ben. Size de bağlandığımda da aktarmıştım. Aslında biz hep izleniyormuşuz. Sahil güvenlik olmasa da orada izleniyormuşuz. Ve benim konuştuğum komutanlıkta, ya arkadaşlarımızın canı tehlikeli dediğimde, merak etmeyin biz izliyoruz. Son noktada hamle yapacağız. Biz neyi nereye kadar götürebilirize bakıyoruz tarzı kelimeler.
1: Biraz da ekip ne yapabilir ona bakıyorlar.
4: Hava düşebilir. Havanın, yani tamam düşmesini beklemiyorduk ama hava düşerse belki o zaman tekneyi yedekleme şansı olacaktı. Ama o kadar büyük dalgada herhangi bir şekilde tekneyi kurtarmak çok kolay olmadığını düşünüyorum. Ha, bir duyum aldım belki Elçin konfirmatörünü. Kıyı emniyette 50 metrenin üstünde ip yokmuş. Eğer bu doğruysa bu bir yanlış. Evet. Bu bir eksiklik. Yani 200-300 metre bir ip olsa belki çekmek biraz kolaylaşabilir. En azından line'ında tutmak kolaylaşabilir.
1: Peki hemen araya gireyim. Geri kalan halatlar Akadya'da var. Bir sürü mandar var. Iskota var. Onlar eklenip uzatılır
4: doğru,
1: o ip.
4: Doğru diyorsun ama bence biraz o andaki psikolojiyi de düşünmek lazım.
1: Evet, o çok
4: lazım.
1: Önemli. Psikoloji çok önemli bence. Yani panik denizde en büyük düşman. Bu ara deminki konuyla ilgili bir küçük detay. Ben de haleyi çekmiştim yıllar önce gene sert bir havada. Ben 3 tane usturmaçayı birbirine bağlayıp araya usturmaçayı koymuşum. Dolayısıyla o bir amortisör görevi görüp koç boynuzuna gelen yükleri azaltmıştı. Ama o havada usturmaça dayanır mı bilemem.
4: Şunu ekleyeyim o zaman ben sana. Bu modern yarış teknelerinde koç boynuzu yok.
1: Peki Aydın'a sormuştum, Vedat'a da sorayım. Vedat, far 40'lar bu tür açık deniz yarışlarına uygun tekneler mi?
2: Yani bu çok büyük bir açık deniz yarışı değil. Yani bu yine de kıyıdan gidilen bir offshore.
1: Ama kıyı daha tehlikeli değil mi? Yani sen açık denizde olsaydın bu tekne şu anda bir limanda olacaktı. Kayalık olduğu için terk etmek zorunda kaldın. Kıyı daha tehlikeli bu havada.
2: Evet. Yani bizim yaşadığımız da çok ekstrem bir olay. Yani bunu öyle çok şey yapamıyorum yani.
4: Ben bir ekleme yapayım.
1: Tabii.
2: Bir salma kopması, bir de dümen kopması.
4: Şu anda bizim ekip üyelerimizden bir tanesi 450 mil Ors'a gidilecek ve yarışan far 40 var. Sabah bana resmi geldi. Sonuçta katılıyor insanlar buna. Joy Stack'la konuştum, bu işte far 40'ları yapan. İlk defa dümen kırılması duyuyoruz dedi. Ya bence burada olabilir, dümen de kırılabilir, salma da kopabilir.
1: Direkt
4: bence
1: de kırılabilir.
4: Bizim asıl noksanımız direkt de kırılabilir. En kolayı da direğin kırılması, evet, bana sorarsan. Bence burada asıl yapılması gereken biz dümen kırıldığında ne yapacağımızı ne kadar biliyoruz. Ben 40 küsür senedir yarışıyorum. Bir iki tane çözümün dışında bilmiyorum. Şimdi o kafamızdaki çözümler de ne kadar geçerliyi aslında muhtemelen Elçin benden daha iyi biliyor. Çünkü yaşadı. Biz hep Güran Tüker'le gır gır geçtik. Ya abi ne zaman Marmara'nın dışına çıkacaksın diye. Ama şunu hiçbir zaman yapmadık. Ya Güran abi, senin işte iki kere dümenin kırıldığı, bir kere salman koptu. Dümen kırıldığında en azından ne yapılıyor bize bir anlatsana demedik. Hı hı. Yani bizim birazcık tespitlerle birlikte o tespitlere bakarak ne yapabileceğimizi de sorgulamaya ihtiyacımız olduğunu
1: düşünüyorum. Peki hemen o zaman yeni bir konu açayım. Vedat Tezman, Aydın Yurdum, Alican Turalı, bunlar yönetici konumunda. Elçin Günay da öğrenci konumunda diyelim. Şimdi şu lisans meselesine gelelim, meşhur yarışa girmek için lisanslı sporcu meselesine. Buradan tam da bu noktadan hareketle bütün kulüplerin Aydın Yurdum'un sözüne ettiği eğitimi veren bir program hazırlamaları yararlı olur mu? Yani hatta bunu da bir şeye bağlayıp nasıl Alican sen denizde hayatta kalma kurslarına Sizler katıldın var. Ve bir evet. sertifika alıyorsun. Evet. O sertifikayla işte Figaro 2 yarışlarına falan katılabiliyorsun. Böyle bir program başlatmak Aydın yararlı olur mu?
4: Bence yararlı olur. Yani öğrenmemiz gereken çok şey var. Sea survival önemli. Sağlık ilk yardım önemli. Tak geçmişte ilk yardım yapmıştı. Bu ve buna benzer programlar önemli. Bunun önemi olduğu kadar biz tekne sahiplerinin özellikle, ekipleri de demiyorum, tekne sahiplerinin ekiplerini bu programlara katılmaya zorlaması daha da önemli. Hı hı. Çünkü biz de birazcık tabir yerindeyse lay lay lom takılıyoruz gibi geliyor. Yani ne kadar can yeleğinin kalitesini önemsiyoruz mesela. Bir sprey oldu bizde, bir kişinin can yeleği şişti hemen.
1: Alican Boğaz yarışını hatırlıyor musun?
4: Yani şimdi iyi can yeleği kullanmak gerekiyor. Biz mesela bu yarış öncesinde hava raporlarına baktık. Teknemiz yeni gelmiş olmasına, içinde can yeleği olmasına rağmen hayır dedik, gittik. Çok iyi bir markanın, çok offshore özelliklerine sahip, öyle spreyle açılmayacak, denize düştüğünde ışığı yanacak, geceliğin de bizi uyaracak can yeleklerinden tüm ekip üyelerini aldık. Bu bir basit bir çözüm.
1: Ben mesela tüplü can yeleklerine güvenmiyorum. Çünkü hata yapabilir. Çünkü bir mekanizma var şişmesi için. Ben bildiğin sünger, kalite süngerli bildiğin can yeleğinin daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Çünkü denize düşen adamın ille de baygın da olabilir.
4: Doğru.
1: Dolayısıyla o mekanizma da çalışmayabilir. Onun için bence tam tersine tüplü şeye ben ciddi olarak karşıyım. Hatta İngiltere'de. Evet.
3: Aydın'a bir sorun var. Aydın, şu bir senden duymak istiyorum. Hava şimdiye kadar rastladığın en sert miydi?
4: Alınca? Yok, değildi. Yani hava rastladığımız en sert.
3: Şeyde bu firmaya başladı. Daha çıktınız Boğaz'dan.
4: Yani
3: bindirmeye
4: Boğaz'dan
3: başladı.
4: Çıktığımızda 17-18'di. 18.
3: Sonra?
4: Sonra Büyükçekmece klasik geldiğimizde esmeye başladı.
3: Başladı, tamam.
4: Aslında filonun çok lehine bir şey oldu. Sert hava anlamında lehine bir şey oldu. Hı-hı. Hava biraz batı karayel estiği için.
3: Balonlar indi.
4: Balonlar indi. Balon tabii. inmesi avantajdı.
3: Evet. Cenova'yı. Siz de Cenova'da mıydınız?
0: Cenova'daydık.
3: Herkes yani. Cenova'da.
4: Yani biz de mesela Marmara Adası'na yaklaşık 1,5 saat, 1 saat yani nedir işte. Hı-hı. 10-12 mil kala. Hı-hı. Biz de Cenova'ya geçtik. Dolayısıyla bu açıdan baktığında süratli gidiyorduk. Süratli gittiğimiz için de sorun olmadığını düşünüyorum. Aslında bir sıkıntı yoktu. Yani biz çok abuk sabuk bir sebepten yarışı bırakmak durumunda kaldık. İlk yardıma biraz önce öyle değindim.
3: Ne oldu pardon? Çünkü, bir de merak ediyorum. Bir mahsuru yoksa deniz mi tuttu birini fena halde?
4: Deniz tuttu diyelim.
3: Okey. Peki.
4: Ama o tarz bir deniz tutmasına ne yapacağım konusunda ben de tereddüte düştüm. Anladım. Yani anladım. Her türlü ilacım var. Her türlü şeyim var ama o noktada bir kişiye ne ilaç vereceğim konusunda tereddüte düştüm ve bırakmanın doğru olduğunu düşündüm o noktada. Anladım. Yani geceye o halde girmek istemedim.
3: Peki dur, hava durumuna dön.
4: Hava durumuna gelince. Bana sorarsan.
1: Bu arada Gökhan'a burada hattımıza. Gökhan merhaba. Dinliyorsun umarım sohbeti.
4: Şimdi hava durumuna gelince biz zaten çarşamba günü briefingde Gökhan Bey sağ olsun bize çok net anlattı. Her şey de onun dediği gibi çıktı.
3: Okay.
4: Devamı çok net, çıkmadı açısına ama. Kadar. Ama devamında değişti ama Gökhan Bey o yorumu yapalı 5 gün olmuştu, 1 hafta olmuştu. O zaten bize daha kısa aralıklarla bakılması gerektiği uyarısına da bulundu.
1: Asmalı'dan ayrılmanız için salı çarşamba rahat dedi ama hava devam etti sanıyorum.
4: Yok biz zaten pazartesi ayrıldık geldik.
3: Evet.
4: Hava beklentilere uygun gerçekleşti. Bence burada teknelerin yetersizliği değildi. Ha, yelken yırtıldı, yelken yırtılabilir. Yırtılır. Parparlatırsan yırtılır. Tabii. Bizde ıskota koptu. Kopabilir. Burada Akadya kenara koyuyorum. Orada bir malzeme, ana gövde malzemesinde bir noksan var. Onun dışındaki sıkıntılar genelde hep ekip sıkıntısıydı. Yani nedir? Bir teknemiz işte kalp krizi geçirdi diye duyduk. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bizdeki sağlık sorunuydu. Çözülebilir bir sorundu ama ekip sıkıntısıydı. Denize adam düştü. Ekip sıkıntısıdır benim gözümde. Çünkü belli ki orada değişiklik yapılırken olası bir ihmal de olabilir bu, başka bir hata da olabilir, ekibin acemiliği de olabilir. Bence burada kritik nokta biz ekiplerimizle bu durumları iyi tartışmamız gerekiyor. Bu hava öyle aman sahile kaçalım havası falan değildi. Biz ıslık çala çala gidiyorduk. Eminim öbür teknelerde de benzeri keyfi yaşıyordular. Sen hiç 26 knot süratle tekne kullandın mı? Ben kullandım. Acayip de keyif aldım o gün. Cenova'na erken giderken 22 knot'u gördük planning'de.
3: Çok yüksekti.
4: Bunlar çok yüksek sürat ama teknenin üstündeki apparent wind force da çok düşük.
3: Tabii.
4: Sonuçta 10-12 knot yüklen gidiyorsun.
1: Ama orada da
4: hata yapmadığın sürece. İşte orada hata yaparsan
1: şimdi
4: bir şey.
1: Yani o süratlere geldiğin zaman dümencinin asla konsantrasyonunu kaybetmemesi gerekiyor. Ekip asla. Yani bir dalga geldiği zaman hemen Cenova'yı boşlamak, ana yelkeni boşlamak, yani balon varsa balonun boşlamak, tekrar almak vesaire filan gibi müthiş bir konsantrasyon gerekiyor. Doğru. Yarış çok uzun bir yarış. Yorgunluk etkileyebilir bir şeyleri yani bu yüksek hız evet senin de hatta da havanın önünden kaçıyorsun sayılır bir rahatlama duygusu ama öte taraftan da her an hatada çok ciddi bir tokat yiyebilirsin yani tekneye hatta sen geçen hafta hani yatsaydık kaç parça kalkardık bilemeyiz diyorsun.
4: O doğru. Ama işte o hatayı yapmamak lazım. O hatayı yapmamak için yapılacak işler ne? Üçüncü saati doldurduğumda ben ikinci dümenciye teslim ettim tekneyi. Bıraktım. Evet. Ve içeri girdim. Ve gözlerimi kapattım. Uyumasam bile teknenin içinde durdum.
1: Dinlendim.
4: Balon trimcisi içeri girdi. Başka balon trimcisine evet. verdi. Dinlenmek zorundasın. Yarışsa bu. Dayanıklılıksa bunu yaşıyoruz. Ama Ali Can'ın sorusuna cevap net olarak bu hava öyle. Çok da dehşetli bu kadar da var. Hafif hava değildi.
3: Evet. Poyraz fırtınası.
4: Peki ben
3: Poyraz fırtınası.
4: Yani ben var yelkendi.
1: Elçin'e dönmek istiyorum. Evet, biraz önce ekipten söz ederken Aydın bir tür aslında bir güven duygusundan söz ediyorsun. Yani ekip dediğin, iyi ekip dediğin zaman ben bu ekiple her türlü havada yelken yaparım gibi. Sen daha yeni başladığını söylüyorsun. Bu ekibe güven meselesi nasıl bir şey? Var mı böyle bir soru çekmecemde?
0: Yani soru olarak güvensizlik kesinlikle yok zaten. Sonsuz güven var. Bir de o esnada teknedeki teknenin tek dişisiydim diyeyim. O yüzden herkes beni el üstünde tutuyordu. Öyle bir durum da var ama sırf ben işte kadınım falan gibi diye bir durum da yok. Yani hepimiz birlik içerisindeydik ve ekip olarak da çok pozitif ve çok iyi bir ekibizdir. Hani o yüzden kimse ay aman ne olacak? Kim kime ne yapıyor? Yani kimsenin üstüne bir yük bindirip, sorumluluk bindirip panik olup öyle bir durum olmadı. Ve oldukça bildiğimize güvenlik ve sakin ve o durumda yine olabilecek en yüksek eğlenceyle kendimizi kurtarmaya çalıştık.
1: Peki ben şimdi tekrar Vedat'a dönmek istiyorum. Hep şeyi konuşuyoruz. Yani bizim başımıza bir şeyler geliyor ama biz oradan ders çıkartmadan, geçen hafta aşağı yukarı bu başlıkta sohbet etmiştik. Bir sonrakine oradan ders çıkartmadan devam ediyoruz diye konuşuluyor. Vedat, bu biraz önce yeterli bir kurtarma teknesinden söz ettim. Yani bu ve bir de eğitim programından söz ettim. Sence kim yapmalı bunu? Yani mesela bunu Yelken Federasyonu'ndan bekleyebilir miyiz? Yoksa mesela belediye mi yapmalı ya belediyeler mi yapmalı?
4: Günün esprisiydi bu.
1: Evet. Niye belediyelerden çok mu umutsuzsunuz?
3: Ne alakası var?
1: Nasıl ne alakası
3: var? Kıyı belediyeleri mi yapacak?
1: Bir dakika ya, sen belediye bir örgütlenme, tabii ki belediye yapabilir.
3: Her yerde gönüllü yapılıyor
1: itfaiye, bu işler. İtfaiyeyi kim yapıyor abi?
3: Her yerde gönüllü yapılıyor bu işler.
1: Ya bana ne, ama organizasyonu belediye yapar. Hayır, tekrarlıyorum, siz istediğiniz kadar gülün. Düzgün bir belediye, hele bir liman kentindeyse kurtarma teknesini yapabilir.
3: Peki.
1: Bütçesi var, kaynakları var, insan kaynağı var, PR'ı var. Yapmayın Allah'ını seversen.
4: Bence İngiltere'yi örnek almak lazım burada ki o da
3: gönüllülük.
4: Kraliyetin desteği.
1: Fransa'da belediyeler, Fransa'da belediyelerle deniz ilişkisini anlat bakayım. Frankofon Alican.
3: Fransa'da belediyelerin çok büyük desteği var yelken sporuna, yelkencilere. Denizde hayatta kalma ve hayat kurtarma apayrı bir iş.
1: Kim yapıyor abi, onu söyle.
3: Gönüllü şirketler yapıyor. Gönüllü kuruluşlar yapıyor. Sivil toplum, STK dediğin tamamen yardım ve bağışla ayakta duran, tabii ki Denizcilik Bakanlığı desteğini biraz alan şirketler yapıyor. Çalışanların %90'ı da gönüllü.
1: Peki,
3: dolayısıyla adam
4: Daxer gibi düşünün.
3: Daxer Mayday geldiği zaman gece Noel eğlencesinde bile gece 1'de kafayı toplayıp atlıyor, bota kurtarmaya gidiyor.
1: Bir dakika, Allah'ını severseniz ikiniz de hazır bana karşıyken ben şu meseleyi sürdüreyim.
3: Belediye, peki.
1: Gönüllü diyorsun, gönüllü dediğin zaman Daxer'la hiç gidip konuştun mu? Eleman sıkıntıları var, para sıkıntıları var.
3: Tamam.
1: Yani bir hızlı tekneleri yok mesela.
3: Bilmiyorum.
1: Şimdi gönüllülük bir çözüm değil ki. Gönüllülük alternatif bir support oluyor, destek olabilir. Asıl bir belediyenin, hele bir liman kenti ise tabii ki kurtarma, yangın söndürme, kurtarma, sele karşı önlem alma, bunları tabii ki belediye yapacak. Yani bir belediye, dediğim gibi liman şehrinin belediyesi, bir kriz anında oraya yollayacak tekniği aklından geçirmiyorsa belediyenin eksikliği var, sizin de mantığınızda eksik var. Siz belediyeyi üzerindeki dedikodulardan
3: müdahale sınırı nasıl belirleyecek belediye?
1: Belediye deyince aklınıza Kadir Topbaş geliyor. Belediye gelsin.
3: Komşu belediyenin
1: örgüt olarak, yani sözlük tanımında belediye
4: örgüt
1: gelsin.
4: Örgüt demesek.
3: belediye nerede? Evet.
1: Vedat, sen ne diyorsun?
3: Belediye.
2: Türkiye'de şey var, kıyı emniyeti, işte sahil güvenlik var. Belediyeyle ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum ama onların daha iyi gelişmesi gerekiyor. Yani
3: ben tekne konusunda bir şey söyleyeceğim.
1: Peki.
3: Tekne konusunda bir şey bilmiyorum. Vedat benle mutabık kalır mı?
2: Söylemek istediğim bir şey var. Bu Sea Survivor konusunda çok eğiliyoruz. Biz park olarak uzun senelerdir bunun şeyini veriyoruz. Eğitimini verdiriyoruz. İşte önümüzdeki sene de Deniz Kuvvetleri yarışında muhakkak her tekneci Sea Survivor'dan diploma almış bir kişi muhakkak isteyeceğiz.
3: Hatta belki birden fazla olmalı Vedat. İki kişi belki. Bilmiyorum.
1: Peki mesela bunu aşağı yarışına katılma koşulu olarak söyle yapabilir misiniz?
2: Koyacağız. Evet, aynen. Evet. Yani bu Marmara Adası da olacak. Güney yarışı da olacak.
1: Anladım. Peki, bir yarım saat olmuş. Bir küçük müzik arası verelim. Ben de daha sonra Gökhan Abur'la şu denizciler... Bir dakika.
3: Vedat'ta çok güzel bir anekdot var, istersen. Peki. Onu da anlatsın. Tamam. Vedat, benle paylaşsın ama dinleyiciler de paylaş istiyorum. Sizi kurtarmaya gelen, size mendirek görevi yapan geminin mürettebatı tabii keyif içinde operasyonu seyrediyormuş. Şimdi elçin de gülmeye başladı karşımda. Bir anlatsan Allah aşkına, sonra neler oldu?
1: Elçin anlatsın istersen.
3: Elçin anlatsın.
0: Ya o çok acıklı bir andı gerçekten ya. Yani Roro bayağı bize yanaştı. Zaten o noktada da hani ezilerek öleceğimizi düşündüğümüz bir dönem de oldu. her neyse çok profesyonel bir kar dönüyordur. Hani öleceğiz mi, kalacağız mı? Böyle derin derin nefesler çekilerek bize bakıyor herkes. Yani çok acıklı bir durumdu. Gerçekten herkes bizi izliyor.
1: Selfie çekiyorlar mıydı?
0: Yani fotoğraf çekenler, videolar çekiliyor. Ve o kadar yukarıdalar ki yani çok büyük bir tekne sonuçta. Yani çok küçük hissettim kendimi o noktada. Evet.
3: Peki Elçin, sonunda Vedat şeyi söyledi. Bir yerden bile direkt üstüne gelince kaçmışlar hepsi sizin teknenin.
0: Tabii.
3: Biri, o yalpada tehlikeli bir şekilde çarpınca evet. Herkes o selfie falan bırakıp tüymüş.
1: Peki Vedat, bu sözünü ettiğimiz ekipten, yani güvertedeki ekipten akıl veren oldu mu? Abi şöyle yap, böyle yap diye.
2: Yok yok.
3: Onlar yukarıdaydı herhalde.
1: Peki Vedat, ayrılma, bir müzik arası vereceğim. Ondan sonra devam edeceğiz.

Evet, Açık Deniz'de bu hafta 20 Ağustos 2016'da yani 10 yıl önce yaptığımız aşağı yarısı ile ilgili hararetli bir sohbet var. Bu arada özleyenler için Gökhan Abur da birazdan yorumlarıyla katılacak. Kendisini buradan sevgiyle hatırlamak istedim. Devam edelim.

0: Evet arkadaşlar, yayındayız. Bu müzik arasında hızlı bir sohbet var burada Aydın, Alican ve Elçin. Elçin'e geçeceğim şu tahliye hikayesini dinlemek için ama Vedat'a bir sorum var. Biraz önce denizde hayatta kalma sertifikasını en az bir tekne de mutlaka olmasını aşağı yarışına katılma koşulları arasına koyacaklarını söyledi. Vedat, bu tür müdahaleler için şöyle bir çözüm olabilir mi? Yani bu kadar uzun bir yarışta bütün filoyu takip etmek için seyirde tekne tutmak maliyetli bir şey. Bunun yerine rotanın belli yerlerinde haberli balıkçı teknesi ya da benzeri teknikleri bekletmek, dinlemelerini sağlamak gibi bir çözüm olabilir mi seni?
1: Yok. Bence yok.
0: Yok dediğin gerek, ya, yok. Gerek mi yok?
1: Yani gerek yok, evet.
0: Anladım, peki. O zaman bu kadar
1: yani, bu sonuçta bir yarış ve bu yarışın içinde her şey var. Yani sonuçta yarışmak için olduğum. Yani bu kadar.
0: Peki ama mesela biraz önce Aydın sağlık meselesinden söz etti. Yani en azından bir hızlı bir botun gelip rahatsızlanan bir ekip elemanını alıp bir an önce kıyıya götürmesine gerek yok mu?
1: Yok.
0: İyi. Peki. Peki Vedat'cığım.
1: Yok zaten o şeyde olan bir insanın böyle bir yarışa katılmaması gerekiyor.
0: Ya kafasına bomba geldi abicim, yapma Allah, biz de yarışıyoruz. Kafasına bomba geldi, bir şeye çarptı, vince çarptı. Bülent Atabay düştü, başını vince vurdu, yılların yelkencisi. Yani
2: ama
0: böyle.
2: Beysun, işin bir de pratiğini düşün. Birinci tekneyle sonuncu tekne arasında 50 mil 60 mil var fark.
0: Ya onun için kıyı kıyı noktalardan söz ediyorum.
2: Bu aynen. Belediyelerin görevi bence.
0: Çak, evet. Çak. Evet. Evet yani anlaştık. Tabii ki sağlık servislerini kim veriyorsa, evet, çok sağlık güzel. Servisini kim veriyorsa şeylerde, şehirlerde, kasabalarda onların bir kurtarma teknesi olması lazım.
2: Abi şu Elçin nasıl kurtuldu anlar.
3: Allah sana.
0: İşin eğlenceli kısmına dönelim. Şu ciddi konuları bırakalım. Evet Elçin.
4: Eğlenceli gerçekten. Çok eğlenceli.
0: Bak kısımdı. Gerek yok dedi Vedat, o zaman eğlence komodör demektir. Peki Elçin, nasıl çıktın o merdivenden?
4: Bilmiyorum ya, ilahi güç müdür, adrenalin midir, ölüm korkusu mudur, onun adı nedir bilmiyorum. Normalde bir insanın rahat rahat çıkabileceği bir yükseklikte bir tekne değil o.
3: Kaç metre yüksek Elçin? Yani bence bu duvar bizden kadar.
0: Yok şu daha fazla.
2: Kıyemliğe yani, mi çıktınız?
4: Kıyemliğe çıktınız.
0: 8 en az 8-9 metre olması.
3: Kıyemliğe, yani kıyemliğe.
4: Evet. Kıyemliğe. Yok o ne kadar diyorsun, da 8-9 değil. Yok yok.
0: Sen kıyameti eğer benim bildiğim teknelerse onlar çok yüksek.
2: Yok o turuncu olanlar.
4: Turuncu olan ama yeni olanları. Peki. Eski bir turuncular da varmış.
0: Peki hemen Vedat'a sorayım. Kaptan, tekneyi en son sen mi terk ettin?
2: Yok ilk terk etmiş.
1: Bir dakika duymadım.
0: Tekneyi en son sen mi terk ettin? Yani kaptan gemiye
1: yoksa senden diye herhalde. Sondan diye herhalde.
0: Sonuncu kimdi peki?
4: Batu diye bir arkadaşımız panter gibi atladı çocuk vallahi. Tam o sırada tekrar açılıyordu teknenin arası. Acayip bir atlama gerçekleştirdi.
3: Elçin, çantaları falan aldınız mı?
4: Aldık. Çok uzun süre sürüklendiğimiz için her şeyimizi hazırladık. Her şey hazırdı. Okay. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Allah. İşte kimimizin sırtında, kimi işte tekne yanaşırını yansımaz. Ben mesela hani kendime güvenemedim. Çantayla birlikte atlayabileceğimi düşünmedim. Hı-hı. Önce çantayı attım. Sonra kendim çıktım.
3: Tekreden ip merdiven mi sarkıttılar yoksa o filelerden mi sarkıttılar?
4: Hiçbir şey sarkıtmadılar.
0: Nasıl yani?
4: Yani fırladık ve hani onların korkuluk diyeyim vardı böyle, evet, tarzı var, değil evet. Onların yani evet. Koca demirler. Onları atladık. Mesela ben bir ilk atladıktan sonra yan tam küpeşlerinin oradan atlamış olduk. Birkaç arkadaş önden atladı. Tam burun
0: denize bitti. Düşen oldu mu?
4: Yok, denize düşen olmadı. Allah olsaydı Allah. Zaten o sırada onu korku. Yani tam çünkü Roro, bizim tekne ve kıyı emniyet üçümüz paralel bir pozisyona düşmüştük. Ve zaten biz atlar atlamaz yani ilk atlayanla son atlayan çok hızlı bir şekilde atladık. O gerçekten adrenalinin verdiği insan vücuduna çok garip bir şey yapıyor. Yani hani başka hiçbir şey düşünmeden fırlıyorsun. Ve çok kısa bir sürede ilkle son arası belki 30 saniye yani bir dakika yoktur yani. Hani
0: toplam çok 2000 hızlı, transfer evet, olması.
4: 10 kişiyiz, 10'umuzda atladık. Atlar atlamaz mesela ben tekneye çıktım ama içine daha giremedim. Korkuluklarda dışarıda duruyorum. Ve hani böyle kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Tamam Elçin, artık kurtuldun. Hani teknedesin, daha da düşmezsin. Şimdi yavaş yavaş bacağını kaldır ve içeri geç. Hani çünkü vücudum artık hani tepki veremiyor. Böyle yavaş yavaş kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. O sırada zaten bir arkamı döndüm ki bizim tekne tost oluyor arada. İşte kıvılcımlar çıkıyor. Çok gacurt gucurt sesler. Bizim işte o sigara iddiacı adamlar kaçışıyor gibi bir durum yani.
0: Şeyi merak ediyorum. İki tekne arasında Akadya ne kadar hasarlı bıraktınız? Yani su alıyor muydu yoksa küpeşçiler ne, bakabildiniz mi?
4: Bakamadık ki zaten.
0: Veda sen bakabildin mi?
1: Yok hayır. Zaten direk kırılıyor diye bizi teknenin öteki tarafına götürdüler ve kıyı emniyeti hemen gazladı çünkü gemiye çarpmaya başlıyordu.
0: Anladım, anladım. Peki şimdi ben artık Gökhan Abur'a dönmek istiyorum. Şu anda hatta mısın Gökhan?
5: Evet, ben şunu dinliyorum.
0: Aramızdaki en objektif adam sensin. Yelken yapmıyorsun, denizli değilsin ama denizlileri artık çok yakın tanıyorsun. Senin uyarılarına rağmen bunlar olunca ya ben demiştim diye düşündün mü hiç?
5: Vallahi Beysun, ben çarşamba günkü toplantıya başlarken bu yelkenci arkadaşlar için önemli bir tecrübe olacak diye başladım. Tabii Marmara Denizi'nin özellikleri farklı. Marmara Denizi'ni iyi tanımak lazım. Marmara'da görebileceğimiz en yüksek fırtına 8-9'un üzerine pek çıkamaz. Kaldı ki yarış sırasında rüzgar 6'yı pek aşmadı. Ama Marmara'nın özelliği şu, ben yarışın 15-18 knotla başlayabileceğini arkadaşlara söylemeye çalıştım ama gece saatlerine dikkat edin. Çünkü gece saatlerinde 25 knotlar falan göreceksiniz. 25 knot demek hamlesi 30'a çıkacak demek. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken bir havaydı. Marmara bir çöküntü denizi olduğu için Marmara'da bir çanak gibi düşünmek lazım. Yani dalga çıktığı zaman sanki 7-8-9 hava içermişi etkisini yapabilecek boyutta dalga oluşturabiliyor. Ayrıca akıntıları etkileyebiliyor.
0: Bir de dalganın düzensiz olması herhalde.
3: Ha, ben de onu soruyorum. Gökhan, onun nedeni nedir? Marmara'nın dalgaları, bu üçlemeleri meşhurdur derler. Berbattır.
5: Vallahi kuzeye çıkarken. Ayrıca yani çok küçük bir deniz. Hı-hı. Bir çöküntü denizi biliyorsun, içinde iki tane çok derin çukur var. Hı-hı. Ve kıyılar ve adaların dağılışı enteresandır. Yani mesela ben 5-6 sene evvel 4-5 sene oldu ve Navigo'ya bir yazı yazmıştım. Poyraz'ın Marmara'daki yolculuğu diye.
3: Hı hı, hatırlıyorum.
5: Yani Poyraz Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı'ndan girip Çanakkale Boğazı'na gidinceye kadar her iki kıyı yakasında yön değiştirir. Hatta bu karşı yaka dediğim yani Erdek'in doğu taraflarından itibaren East South East'e kadar döner. Hı hı. Aslında rüzgar Poyraz'dır. Bir diğer özellik de eğitim konusuna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bunu çok güzel vurguladınız. Denize çıkacak her arkadaşın STCW kurallarına göre ilk yardım ve denizde sağ kalma, adam kurtarma eğitimlerini mutlaka almış olması lazım. Bunlar STCW kurallarında, bizim mutlaka denizcilik eğitimlerini verdiğimiz okullarda bunlara çok çok dikkat edilir ve bu arkadaşların bu eğitimleri ciddi olarak alması sağlanır. Bu eğitimleri almamış kişinin de denizde yarışması tabii ki kolay bir iş değil. Bir ikincisi de biz eğitimleri biraz boş veriyoruz, öyle söyleyebilirim. Bir diğeri de, ben çarşamba günü konuşmaya başlarken dedim yarış cuma günü başlayacaktı. Bizim için bir denizci için en uzun süreli tahminin 24 saati geçmemesi gerektiğini, yarış başlamadan önce mutlaka ve mutlaka hava raporlarına tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini arkadaşlarıma söylemeye çalıştım. Ama benim verdiğim bilgilerden daha sonra Naviga bunu çeşitli şekillerde sosyal medyadan yayınlamaya çalıştı diye biliyorum. Hemen hemen benim verdiğim değerlere yakın değerler oldu. Fazla bir değişiklik olmadı. Arada 2 günlük, 3 günlük fark olmasına rağmen. Mutlaka bu eğitimleri arkadaşların alması lazım. Yani bizim en uzun süreli yarışımız ve Marmara'nın özellikle, sen çok iyi hatırlayacaksın Beysun. Yıllar önce Biscayne'la yapılan ve bizim üniversitelerden bir tanesinin katıldığı yarışta sen sormuştun. Ayrıca tekrar hatırlayacaksın. Kan İstanbul yarışlarında yarışın başlamasına 3 ay kala Fransız yelkencilerle konuşmuştun, hatırlarsın açık radyoda. Ve sana verdikleri cevap çok enteresandı. Ben bunu zaman geldikçe hep söylüyorum. Yarışın başlamasına 3 ay vardı ve sana Fransız'ın verdiği cevap şuydu. Ben Akdeniz'in her yerinde yarıştım. Okyanus'un her tarafını biliyorum. Ama ben Ege Denizi'ni bilmiyorum. Onun için arkadaşımla beraber Ege'nin akıntılarına, Ege'nin rüzgarlarına, Ege'nin adalardaki rüzgar altı, rüzgar üstü sahalarının neler olabileceğini öğrenmeye çalışıyorum dedi. Yani yarışçılık bana göre böyle bir şey olması lazım.
0: Peki ben Aydın Yurdum'a sorayım. Şimdi gene bir eğitim meselesinden söylüyoruz. Kim verecek bu eğitimi Aydın? Tekne sahipleri mi verecek, yoksa federasyon mu verecek, yoksa kulüpler böyle bir program mı uygulayacaklar? Bu ayrı ayrı, yani nasıl olacak bu iş? Yani böyle bir ihtiyaç çıktı ortaya. İşte objektif bir göz. Gökhan burada aynı şeyi söylüyor. Sen de, Ali Can da, herkes söylüyor. Vedat da söylüyor. Kim verecek?
2: Ya şimdi Türkiye'de yatçılığın lider kulübü her ne kadar iki senedir yasaklanmış da olsa TAYK. Dolayısıyla TAYK'ın bu işe bir defa liderlik yapması lazım. Yapıyor
0: yapmaya
2: mu?
0: Yapmaya çalışıyor.
2: Bence yapmaya çalışıyor. İşte geçen seneydi yanılmıyorsam Gökhan Bey'le meteoroloji üstüne birden fazla günü seminer içeren bir seminer verildi. Sea Survival'la ilgili yapılıyor. İlk yardımla ilgili en son hatırladığım Şinasi abiyle yapılmıştı. Sonra bir daha yapılmadı ama yapılmaya ihtiyacı var. TAYK şimdi bunu yapıyor. Federasyondan bunu ben bekliyor muyum? Açıkçası ben beklemiyorum. Yani federasyon karışmasın zaten bu işe. Yani TAYK'a karıştığında nereye kadar gidiyor anlaşamıyoruz. Bazı noktalarda anlaşamayabiliyoruz. Gerçi bu sene sağ olsunlar her türlü kolaylığı gösteriyorlar. Umarım böyle devam eder. Federasyonun şu andaki davranışı aynı şekilde devam eder ve böyle bir uzlaşmacı, camiayı kucaklayıcı bir havada devam ederiz ama eğitim konusu bence kulüplerin üstlenmesi gereken. TAYK yapabilir ama İstanbul Yelken de yapsın. Bodrum Açık Deniz Yarış Kulübü de yapsın. Ege de yapsın. Yelken kursları, buna benzer eğitimler veriyorlar mı? Çok kapsamlı verdiklerini sanmıyorum. Hayır. Onlar tekne kullanmayı öğretiyorlar.
3: Onlar sırf kıyı yelkenciliği. Onu aynen sormuştum. Ben bilhassa o konuya girmiyoruz.
2: Okay. Yani. Peki, ama mesela kulüpler bunu üstlenebilir. Yani, üstlenmelidir dedin.
0: Bayağı sen de hani biz dümensiz tekneyi kullanmayı bilmiyoruz diyorsun. Yani o zaman bu eğitimin içinde dümensiz bir tekne bulunacak ve o tekne bir yerden bir yere bir şekilde seyir yapma sağlayacak.
2: Centerboat dönemlerimizde gelen yabancı hocalar bize dümeni tutmadan sadece ana yelkeni ve Cenova'yı kullanarak 470'i nasıl düz götürürüzü anlatırdılar.
0: Evet.
2: Fakat burada veya Lazer'de ben yarışırken hiç unutmuyorum 93 Akdeniz oyunlarına Pat Healy hazırlamıştı bizi. Pat Healy şu anda bile dünyanın önde gelen hocalarından biridir. O zaman Kanada milli takım hocasıydı. Lazer'de ayağa kalkardık. Yekeyi ve ana yelkeni ıskotayı, yelken ıskotasını elde tutar ayağa kalkar. Gözleri kapatırdık düdük çaldığında. Bir süre sonra bir daha düdüğü çalardı. Gözlerimizi açardık ve nereye gittiğimizi. Hislerle kullanmayı öğretirdiler. Ama burada hep bir şeyi atlıyoruz biz. Çok büyük dalganın olduğu bir yerde dümeni kırılan bir tekneyi çok da bir yerlere götürmek mümkün olmasa gerek diye düşünüyorum. Sadece olduğu yerde tutunup havanın düşmesini umut etmek ya da bir yerlere sürüklemeye çaba sarf etmek. Şimdi bundan çok uzak bir geçmişe de gitmeye gerek yok. Sydney Hobart'ta da bu yaşandı. Evet. Sydney Hobart'ta tekne mi kurtarıldı? Hayır. İnsanları kurtardılar. Ekipleri kurtardılar. Meşhur 79 Fastnet'iydi. Fastnet yarışında başbakan yarıştı. Edward Heath yarışıyordu. Edward Heath yarışıyordu. Onu özel koruyan biri mi vardı? Hayır. Kaç tane tekne battı? Kaç tane insan öldü orada? Sonuçta bütün bu işler hava bittikten, hava dinginlendikten sonra birileri çıkar. O tekne batmadıysa kurtarır. Okyanus olduğu için çarpacak bir şey bulamıyor. Evet. Ama siz Marmara'daysanız öyle veya böyle işte bir yere sürükleniyorsunuz. Evet. Akadya örneğinde olduğu gibi Kapıdağ Yarımadası'nda kayalarda buluşup parçalanıyorsunuz. Bu bir evet kısmet. Eğer bu iş Akadya'nın başına Ege'de gelseydi farklı yine olacak. Bence kurtarılacak bir tekne çıkacaktı. Özellikle bu mülteci krizinden dolayı çok yabancı ulusların NATO'nun gemileri var. Evet. Ama tekneyi muhtemelen hava bittiğinde Atina'ya yakın bir yerden toplama şansımız olabilecekti evet, belki de. Evet. Yani bu GPS'i iş veriyorsun. O havada aynen. Bu iş o havada tekne kurtarmak birincil önceliğimiz değil. Tekne kurtarmanın da ben çok mümkün olduğunu da açıkçası düşünmüyorum.
0: O havada.
2: İki tane o havada, o dalgada ve o havada.
3: Doğru söylüyorsun. Bitirdim abi. Bir iki şey ekleyeceğim. Hatırladığım güzel bir hikaye. Bu iki senede bir yapılan Quebec Saint Malo, yani Kanada-Fransa yarışlar. Ağustos ayında Kuzey Atlantik'te yapılıyor. İzlanda depresyonunu arkana alıp böyle uça uça normalde pupa geliyorsun. Bir trimaranın 50 fit dümeni kopuyor yolun ortasında. Teknede bir şey yok ama. Dolayısıyla işte bütün o kitaplarda yazan kova ve şey usulüyle evet, o ekip normal yarış atıyorum oradan kaldır yerden 10 gündeyse 15 günde Saint Malo'ya varıyorlar. Ama yani bunlar çok az önce istisnai örnekler.
0: Tamam ya, açık şey, açık deniz güvenli bir şey o anlamda. Aynen, yani aynen. Aydın
3: İkinci
0: şey.
3: Söyleyeceğim Beysun, biliyorsun bu teknelerde ölüm Allah korusun. Kayalara vurduğun zaman oluyor. Evet. Yani tekneyle birlikte mürettebat. Hakikaten orada çünkü hiçbir şey kurtaramıyorsun. Dolayısıyla sahil güvenliği, kıyı emniyetini, tekneyi terk etmeyin. Teknede kalın. Ve son ana kadar şey yapıp hani artık o noktada işte onu
0: müdahale
3: mendirek gibi gemiyi kullanıp aslında çok rasyonel bir karar. Şey,
2: bence de yani operasyon bize telefonda anlattılar ne yapacaklarını. Baktılar biz de bir heyecanlanıyoruz. Sonra benim Vedat'tan dinlediğim kadarıyla aynı bize anlatılan operasyonu yaptı adamlar. Evet. Yani gemi çıkacak merak etmeyin. Evet. Rüzgar altına alacak. Onun pisinde çıkartılacak ekip kurtarılacak.
3: Bir de helikopterde zaten standby bekliyormuş Vedat'ın evet, söylediği gibi. Dolayısıyla...
2: Zaten şu da var. Onu da biz o gün öğrendik. 158'i aradığınızda o gün can güvenliği var. Teknemi terk etmeye hazır dediğiniz anda helikoptere alınıp gelmek zorundaymış zaten. Okay, okay. Yani şimdi evet. Bütün bunlar da yani sağ olsun ilgili kişilere sorduğumuzda öğrendik. Bir talihsizlik belki. Hep onu da konuştuk. Vedat'la o gece çok sohbet ettik. Mesela biz Asmalı köyündeydik. Asmalı köyünün deniz ürünleri kooperatif başkanı müthiş yardımsever bir insan. Aramadığı balıkçı kalmadı ama balık yasağından dolayı tekneler karada bakımda. Balıkçı teknesi çıkartalım dedik. Tabii. Ama şimdi herkes yorum yapıyor. Balıkçı teknesi çıkıp oraya gitseydi de
0: problem.
2: Kıyı emniyet balıkçı teknesine geçmeye izin vermezdi diyorlar. Arada bir can kaybı olabilir diye. Ha, ama belki ekibi aldıktan sonra balıkçı teknesi bir şekilde onu yedekleyebilir miydi? Yedeklese de o tekne kullanılmaz hale gelirdi.
0: Neyse, burada ekipten hiçbir hasar olmaması.
2: Aynen. Bence en önemli şey o.
0: Bir şey o. Elçin'e sor.
3: Seneye yarışacağım mı yine?
4: Tabii canım yarışacağım.
3: Süper, bravo.
2: Çok ben de aklı başında bir kız sanmıştım.
0: Peki arkadaşlar, iki dakikamız var. Aydın, var mı ekleyeceğin son bir şey?
2: Yani bence can yeleği konusu çok çok çok önemli. Teknemize genelde yarışan ekipler olarak, tekne kaptanları olarak çanta konusuna çok kısıtlayıcı olabiliyoruz.
0: Ne demek o?
2: Yani işte onu alma, bunu alma falan. malzeme konusunda.
0: Ağırlık yapmasın diye.
2: Evet. Hipotermi bence önemli bir unsur. Her ekibin bence ikinci takım kıyafetinin mutlaka olması gerekiyor. Bu ve bu tür konulara dikkatli olmamız lazım. Kaç teknede kuru çanta var bilmiyorum ama su geçirmez çanta bulundurmak lazım. En azından özel eşyalar, telefonları kurtarmak için bu olayda
4: şey yaptık biz. Telefonda
0: güvenlik içeriyor artık değil mi?
2: Aynen. Yani çantalarını alıp çıkabildiler belki bu olayda ama belki diğerinde çıkamayacaktılar. Yani bir tane kuru çantayı oluşturup tüm eşyaları orada bulundurmak lazım belki.
3: Grab bag.
2: Onu, aynen grab bag'i yapıp ondan terk etmek lazım. Bu ve buna benzer ufak tefek dersleri ben mesela o süreçte o gecede kafamda kurgulayıp böyle almaya çalışıyorum. Mesela biz ekip olarak toplanıp ne yapmalıydık? Bizim başımıza bu gelseydi ne olurdu merak ediyoruz. Hatta dedik ki biz akademiyle birlikte bu toplantıyı yapalım. Çok öğrenmeye çalışalım dedik.
3: Çok iyi.
2: Bunu yapmamız lazım. Bizim birazcık her şeyi unuttuğumuz gibi bunu da unutma ihtimalimiz yüksek olduğunu düşünüyorum.
0: O yüzden bu radyo programını yapıyoruz.
2: Ki. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Yani bunu belki de bir belediyede yapalım.
0: Abi bundan sonraki program kesin belediye başkanlığını toplayacak. Ben o kurtarma tekniğini...
2: Benim tavsiyem Asmalı Belediyesi'nde yapalım bunu.
0: Ben o tekneyi denize indireceğim. Size de tekniğini güvercesinden el sağlayacağım.
2: Bizi de gelip kurtarmazsın sen.
0: Evet, bu hafta Açık Deniz'e Elçin Günay vardı, Akadia 7 teknesinin kazazedesi. Aydın Yurdum vardı, Goblin 5 Asmalı'ya sığınmıştı sağlık nedenleriyle. Ajan Troll'u da dalga geçiyordu.
3: Karada.
2: En akıllımız Ali Can'mış.
0: Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
6: Açık Deniz!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nasıh Tümay'a teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sibel Gökçen'e teşekkür ederiz.
2: Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam Berdustan'a Geremi. Ezap Açık Radyo, Bername-i Fizan Ekspresi Ramişnevi. Milat Bülent Kılıç Estim. İran'da Amerika Birleşik Devletleri arasında bir anlaşma imzalandı. Ama aynı anda İsrail, Lübnan'a saldırılarına devam etti ve ele geçirdiği yerlerden de çekilmeyeceğini açıkladı. İsrail medyası Trump'ı bir hain olarak niteliyor. Siyonist rejim, savaşın aslında Amerika ile İran arasında değil, İsrail ile İran arasında ve onunla birlikte de elbette direniş güçlerine karşı olduğunu bir kez daha ilan etmiş oldu. Amerika'daki tek güç bloğu Siyonistler değil kuşkusuz ama hala çok güçlüler. Kimi yorumcuların bu noktada ikiz kulelere düzenlenen saldırılar türünden yeni eylemler beklenebileceğini ve bunları İsrail'in tezgahlayabileceğini düşündüğünü de belirtmemiz gerekir. Çünkü Epstein dosyaları aracılığıyla yapılan şantaj sanıyorum bir noktadan sonra artık işe yaramaz hale geldi ve şimdi yeni yollar aranıyor. Daha önce de yazdım ve söyledim. Bu savaşı İran İslam Cumhuriyeti rejimi kazandı ama İran halkı kaybetti. Çünkü İran halkının yaşamında hiçbir şey daha iyiye gitmediği gibi birçok açıdan daha da geriye gitti. Hatırlarsanız size son olarak sanırım geçen yıldı Avrupa'da özellikle de Fransa'da ikamet eden İranlıların oluşturduğu Bahar Korosu'nun ve koronun şefi Areş Fuladvend'in çalışmalarını dinletmiştim. Bahar Korosu ve Fuladvend belli aralarla İranlı, Tacik, Afgan müzisyenlerle işbirliği ediyor ve şahane konserler veriyor. Bahar Korosu Avrupa'da İranlıların oluşturduğu en büyük koroymuş. Tabii bir de Doğu Paris Senfoni Orkestrası var onlarla birlikte bu müziği icra eden. UNESCO İranlı büyük şair Hafız'ın 700. doğum yılı gerekçesiyle 2025 yılında bir dizi etkinlik düzenlemişti. Bunlardan biri de Paris'teki merkezindeydi ve Areş Fuladvend yönetimindeki Bahar Korosu'nun Doğu Paris Senfoni Orkestrası'nın ve konuk sanatçıların verdiği bir de konser olmuştu. Bugün o konserde seslendirilen kimi parçaları dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz ilk parça bu konserin de ilk parçası olacak. Adı Çekide-i Eşk, yani aşkın özü. Areş Fuladvend yönetimindeki Bahar Korosu, Paris Doğu Orkestrası ve solistler İranlı sanatçılar Mehdiye Muhammed Hani ile Sina Serlek ve Tacik sanatçı Sitare Kerametullah. Dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Yeniden şeytani ABD ve İsrail koalisyonunun İran'a karşı başlattığı savaşa ve İran ile ABD arasındaki anlaşmaya dönelim. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile öteki yardakçılardan oluşan blok başlarda rejimi değiştirmek istiyordu. Gerçi Trump zaman zaman oyuncuları değiştirmek istediklerini ama rejimle ille bir sorunları olmadığını da ifade ediyordu. Her zamanki Trump gibi davranıyordu yani. İsrail ise uzun süre güçlü bir biçimde Junior Rıza'yı yani Oğul Rıza'yı destekledi. Bu uzun süreyi tabii Mehsa Jina Emini olayları sürecini de katarak ifade ediyorum. İsrail'in desteği 12 gün savaşında da devam etti Rıza'ya ama son 40 gün savaşında sanıyorum ki onun pek de işe yaramadığını düşündüler ve direksiyonu başka yöne kırdılar. Sonuç olarak bu son süreçte kukla Şehzade Rıza ve çevresi yerle bir oldu. Bütün güçlerini, inandırıcılıklarını ve umutlarını yitirdiler, rezil oldular. Son savaşın ilk günlerindeki büyük bombalar ve suikastler sürecinde anladık ki bu aşağılık koalisyon Ahmedinejad'ı bir figür olarak düşünmüş. Onu iktidara getirmek istemişler ama başaramadılar. Yani rejim bu süreçte iki düşman figürünü bertaraf etti ve bu anlamda da kazanmış oldu. Şeytani koalisyon Baba Hamene'yi öldürerek bir günde İslam rejimini diz çöktürmeyi planlıyordu. Onu da başaramadı. Kürtleri, Azerileri savaşa sokmayı başaramadı. Ülke bölünmedi. Rejimin füze ve insansız hava aracı altyapısı tam olarak imha edilemedi. İran çok güçlü ve çok uzun menzilli nitelikli füzeleri olduğunu söylüyor ve anlaşılan bu altyapının tamamı da imha edilemedi. Hürmüz Boğazı'nı kapatma kozu belki de hayal ettiğin ötesinde bir koz verdi rejime ve bunu da çok iyi değerlendirmiş oldu. Halk İsrail'in, Amerika'nın, Şehzade Rıza'nın ve Mücahidi'nin çağrısıyla sokaklara dökülmedi. Ben bunu pek çok kez söyledim. Halkın sokaklara dökülmemesindeki en büyük etken İran halkının milliyetçi duyguları falan değildi. Çoğunlukla o tür yorumlar yapıldı. Ben öyle düşünmüyorum. Tam tersine savaştan hemen önceki ayaklanmalarda çok büyük bir katliam olmuştu. Bu ayaklanmalar, bu katliamlarla binlerce insanın öldürüldüğü katliamlarla son bulmuştu. Bu yüzden bu dış faktörlere, aktörlere güvenlerini kaybettiler. Trump'ın yardım yolda sözünün boş olduğunu gördüler. Netanyahu'ya ve Şehzade'ye olan güvenleri yerle bir oldu. Bu şeytanların İran halkının dostları olmadığını çok acı bir deneyimle kavradılar. Sonuç olarak İran İslam Cumhuriyeti bana kalırsa kendi beklediğinin de ötesinde bir zafer elde etti. Evet, rejim yerinde kaldı, gücünü tazeledi ama bu başarıyı kusursuz bir başarı olarak görmek ya da göstermek de sorunlu bir yaklaşım olacaktır. Çünkü bu süreçte Gazze halkının yok edilişi de devam etti, hızla devam etti. Lübnan perişan edildi ve bir takım stratejik noktalar da arasında olmak üzere belli bir bölümü işgal edildi. Rejim çok üst düzey yönetici ve komutanlarını korumayı ve kurtarmayı başaramadı. Hatta aylar geçmesine rağmen Mojtebe Hamene'nin yüzünü bile göremedik. Bana kalırsa bu iş henüz bitmedi. Çünkü İsrail rejimi olduğu gibi bile değil, daha da korkunçlaşmış olarak orada duruyor. Bu nedenle savaşın gerçekten bittiğine inanmak benim açımdan çok zor. İranlı saygıdeğer akademisyen ve siyasi lider Kuroş İrfani de dikkat çekiyor bu konuya ve too good to be true diyor. Yani gerçek olmak için fazla iyi. Kundera da bir kitabında başka bir bağlamda fazla inandırıcı olmaktan söz ediyordu. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Bu sonuç gerçek olamayacak kadar iyi gözüküyor, fazla inandırıcı gözüküyor. Müzikle devam edelim. Areş Fuladven yönetimindeki Bahar Korusu, Paris Doğu Orkestrası ve solistler İranlı sanatçılar Mehdiye Muhammed Hani ile Sina Serlek ve Tacik sanatçı Sitare Kerametullah'ın 2025 yılında Hafız-ı Şirazi'nin 700. yılı onuruna verdikleri konserden başka bir parça dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz parça iki ayrı gazelin kullanılmasıyla oluşturulmuş. Adıysa Yusuf-e Gomgeşte, yani Kayıp Yusuf, Kaybolmuş Yusuf.

Areş Full Advent yönetimindeki Bahar Korosu, Paris Doğu Orkestrası ve solistler İranlı sanatçılar Mehdiye Muhammed Hani ile Sina Serlek ve Tacik sanatçı Sitare Kerametullah'dan dinledik. İsrail Devleti Filistin'de ve Lübnan'da bebekleri, çocukları, yaşlıları yani herkesi, her canlıyı öldürmeye, binlerce yıllık tarihi yapıları yok etmeye devam ediyor. Benim özellikle son bir yılda İsrail'in bir yeni Nazi rejimi olduğuna ve her türlü kötülüğü edebileceğine dair hiçbir kuşkum kalmadı. Dolayısıyla Amerika ile İran ne kadar anlaşırsa anlaşsın, bunun barışla sonuçlanacağına inanmak benim açımdan çok zor. Şimdi kimi yorumcular 11 Eylül vari provokasyonları bile beklemeye başladılar. İsrail'in binbir yolu deneyerek Amerika'yı ve öteki koalisyon ortaklarını savaşa çekmeye çalışacağına inananlar var ve ben de tam olarak böyle düşünüyorum. İsrail'in Lübnan'a ilişkin hunhar ve barbar tutumundan zerre geri adım atmaması bunun en önemli işaretlerinden biri. Askerlik yapanlar bilirler, orduda her eylemin bir standardı vardır. Yani örneğin her askerin 5 saniyede gaz maskesini takması, işte bilmem kaç saniyede kontrolü tamamlaması beklenir. Ama zaman geçer, dünya değişir, savaşlardan dersler çıkarılır ve bu standartlar güncellenir. Artık her askerin 3 saniyede maskesini takması ve öncekinden daha kısa sürede kontrol etmesi beklenir. Bu çatışmaların ve savaşların bütün bu ülkeler için çok üst düzeyde bir laboratuvar olduğuna da kuşku yok. Sahiden başarılırsa bu geçici sessizlik sürecinde hepsi bambaşka silahlar, stratejiler için kafa yoracaklar. İran'a yönelik savaşta ya hiç bitmeyecek ya da geçici bir toparlanmadan sonra bir biçimde yeniden başlayacak. Örneğin İsrail Lübnan'a saldırısını durdurmuyor ve İran'da bunun kırmızı çizgisinin ihlali anlamına geldiğini öne sürüyor. Müzikle devam edelim. Areş Vulandvent yönetimindeki Bahar Korosu, Paris Doğu Orkestrası bir başka parçayı seslendiriyor bu kez ve bu kez tek solist var. Mehdiye Muhammed Hani seslendiriyor parçayı ve tarıda Mohsen Fazeli çalıyor. Didi ey del, yani gördün mü ey gönül, dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. Savaş şimdilik de olsa sona ermiş gözüküyor. Petrol fiyatları düşmeye başladı ve bölge ülkeleri bir ölçüde rahatladı. Ama bu süreçte İran halkı ne kazandı diye sormak gerekir. Elbette özellikle İran'ın çoğunluğu, yani muhalif kesimlerden söz ediyorum, büyük ölçüde zarar görmüş bir altyapı, korkunç zamlar, düşük ücretler ve var olan özgürlüklerini daha çok kaybetmiş olarak kaldılar. Mevcut özgürlükleri gasp edebilme özgüveniyle yüklendi rejim. Daha da palazlandı. Bu süreçte de idamlar, kovuşturmalar, hapis cezaları tam gaz devam etti ve öyle anlaşılıyor ki edecek. İranlı solcu bir kanaat önderi bu konuda şöyle diyordu geçenlerde. Ne yazık ki savaş çıktı ve neyse ki şimdilik durduruldu. Bu savaşta birçok zafer ve yenilgi oldu ancak her yönden kayıp ve zarara uğrayan tek taraf İran halkıdır. Bu canavarların ne savaşında ne de barışında onların hiçbir çıkarı yok, diyordu. Aynen de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bu sürecin biricik kaybedeni ezilmiş, hırpalanmış İran halkıdır. Yeniden müziğe dönelim. Rudeki'nin Buye Cuye Mulyan adlı şiiri hem İran'da hem de Tacikistan'da çok ünlüdür ve her iki ülkede de bu şiirden bestelenmiş birçok parça vardır. Ben bunların en önemlilerini size yaptığım özel bir programda dinletmiştim. Bugünse Areş Fulad Band yönetimindeki Bahar Korosu, Paris Doğu Orkestrası ve İranlı müzisyenlerden oluşan bir başka orkestrayla solistler İranlı sanatçılar Mehdiye Muhammed Hani ve Sina Serlek ile Tacik sanatçı Sitare Kerametullah'ın yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel parçayı. Besteci İranlı büyük usta Ruhullah Haleki. Düzenleme ise yine Areş Fulad Band'a ait.

Areş, Vuladvend yönetimindeki Bahar Korosu ve Paris Doğu Senfoni Orkestrası'nın Hafız Şirazi'nin 700. yılı için düzenlediği konserden parçalar dinlemeye devam ediyoruz. Sina Serdek'in o konserde seslendirdiği bir parçayla.

Aynı konserden ama bu kez bambaşka bir sanatçıdan bir parça dinleyeceğiz ve bununla kapatacağız programı. Tacik sanatçı Firdevs Haşimov'dan dinleyeceğiz. Firdevs Haşimov bir erkek. Örneğin Ekrem adı da İran'da bir kadın adıdır, bizdekinin tersine. Dinleyeceğimiz parçayı Firdevs Haşimov ile İran Geleneksel Enstrümanlar Orkestrası birlikte icra ediyor ve şef yine Areş Vurladvent. Ta Bernameyi Diger, Golo Golzar Başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sibel Gökçen'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.
4: Cumartesi 19'da Apaçık Radyo'da.

0: kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emine Gülen'e teşekkür ederiz.
2: Şoşoloza.
3: Dünyayı dinliyorum.
4: Bir dünya müziği programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Her cumartesi kulaklarınızı dünyaya açan, seslerin ve hikayelerin sınırlarını aşan yolculuğumuza hoş geldiniz. Apaçık Radyo frekansında saatler tam 15'i gösterirken her hafta olduğu gibi yine aynı samimiyetle ve aynı heyecanla bir araya geliyoruz. Ben Zekeriya Şen, mikrofon başında gezegenin en kuytu köşelerinden damıtılmış melodileri önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle birlikte dinleyeceğiz ve paylaşacağız. Evet, Dünya'yı Dinliyorum programımız başlıyor. Bugün ilk durağımızda Afrika'nın modern müzik tarihini telleriyle baştan yazan Kongo rumbasının da yaşayan en büyük dehalarından biri var. Tam 75 yıllık koca bir çınar gitara dokunduğu an itibariyle de zamanı durduran büyüleyici bir usta Siren Mbenza. Onun için ünlü BBC sunucusu Andy Kershaw henüz 2005 yılında o meşhur sarsıcı cümleyi kurmuştu. Eric Clapton onun gitarının tellerini akord etmeye bile layık değil. Bu iddialı cümlenin ardından da deha 1960'ların sonunda Kinshasa'da bir öğrenciyken yerel gruplarla müzik hayatına adım atıyor ve ardından da 1970'lerin zairesinde profesyonel basamakları hızla tırmanmaya başlıyor. Sam Maguana gibi efsanelerle yollarının kesişmesi onu 1979'da da Paris'e taşıyor. Ve işte o Paris, Afrika ve Fransız Karayiplerinden gelen göçmen müzisyenlerin kurduğu o muazzam kültürel kazanın tam kalbiydi o zamanlar. Siren Mbenza orada Sukuz ve Zukon akımlarının aralarındaki en büyük stüdyo gitaristi olarak da ön plana çıktım. Şimdi işte tam 16 yıllık uzun bir albüm sessizliğinin arasında efsanevi plak şirketi Stern Music ve usta yapımcı şirket Heise Production işbirliği ile muazzam bir geri dönüşe imza atıyor ve bu 16 yıl sonra gelen albümün adı ise Rumba Afrika. Kongo müziğinin adeta şerefler kürsüsü olan devasa bir vokal ve müzisyen kadrosuyla kaydedilen bu albüm hem ustanın kendi bestelerini hem de zamansız rumba klasiklerini barındıran bir başyapıt niteliğinde. Şimdi albümden Malega de Lugondo'nun da o ipeksi vokaliyle derinleşen adeta nehir gibi akan bir rumba başyapıtını birlikte dinleyeceğiz ve programımızı açacağız. Şu an dinleyeceğimiz eserimizin adı Karo ya Mambaye.

Sierra Mambeza'nın gitarlarından dökülen her nota Kongo Nehri'nde ritmini, Kinshasa'nın sokaklarının tozlu ama rengarenk neşesini barındırıyor. Müziğin fiziksel varlığı sanki gövdemizde hafifçe salınan, ritme teslim olmaktan başka çare bırakmayan organik bir dalga niteliğinde. Gitar perdeleri arasında gezinen parmakların çıkarttığı o hafif sürtünme

meselesi bile kaydın ne kadar canlı ve ne kadar insan sıcaklığında olduğunu da fısıldıyor bizlere. Müziğin bu saf, hipnotik gücü Rumba Afrika albümünü de sadece bir dinleti değil, aynı zamanda da bedensel bir deneyim haline getiriyor. Bu müzik köklerini aynı zamanda kölelik ticareti döneminde Küba'ya giden, ardından da 20. yüzyılın ortalarında ana vatanını Afrika'ya, özellikle de Kongo topraklarına bambaşka bir olgunlukla geri dönen o meşhur rumba döngüsünden alıyor. Kültürlerin bu devasa okyanusu aşırarak birbirleriyle konuşması, o kültürlerin bir arada ahenk kurması Sayran Minbaza'nın da dehasıyla bugüne 2026 yılına taşınmış durumda Rumba Afrika albümüyle. Albümün en çok ses getiren ritmik yapısıyla büyülenen bir diğer önemli durağına şimdi hep birlikte geçiyor olacağız Apaçık Radyo'da. Gitarda usta Luis Manresa'nın, vokallerde ise Malenga de Lugondo'nun, Vuto Mayi ve Bahati La Dos gibi devlerin bir araya geldiği çok sesli bir şölene dönüşen zamansız bir parça var şimdi karşımızda. Eserimizin adı Germaine. Bu bir kadına atıfta bulunan bir şarkı olarak sizlere ulaşıyor. Hep birlikte dinleyelim.

0: Muchacha.
1: Siren Mibenza 1980'lerde Paris'e yerleştiğinde arkasında bıraktığı iç savaşlar ve siyasi çalkantılarla boğuşan bir Zaire vardı. Ancak yanına aldığı gitarı ve bavulundaki rumba ritimleri ona sadece yeni bir hayat sunmakta kalmadı, aynı zamanda da Batı dünyasının göbeğinde Kongo kültürünün en naif bayrağı haline geldi. Sürgün olmanın getirdiği o gizli melankoli ile Afrika neşesinin tezat birlikteliği onun müzikteki o derin, olgun katmanlarını da oluşturdu. Rumba Afrika albümü tam da bu uzun sürgünlüğün, olgunluğun ve eve dönüşün sanatsal bir özeti niteliğinde. Müziğin içindeki o zengin üflemeler, kıvrak perküsyonlar ve adeta havada süzülen gitar cümleleri geçmiş ile geleceğin bir köprüsü gibi. Büyük müzik yazarlarının da teslim ettiği üzere Siren bu albümle sadece kendi geçmişini değil, koca bir kıtanın da müzikal hafızasını da taçlandırıyor. Bu hafıza her bir notada yeniden canlanıyor, her ritimde küllerinden doğuyor. Şimdi albümün en duygusal, en yalın ama bir o kadar da ritmik tınılarla doğru bizleri hareketlendiren bir eser dinleyeceğiz ve sonra da programımızın ikinci bölümüne, ikinci projemize geçeceğiz. Ama daha önce Malenga de Lugondo ve Bahati de Dus'un muhteşem vokalleriyle birlikte uyum halinde kalbimize dokunacak alan parçaya frekansımızı bırakalım. Parçamızın adı Lola.

Ed Sheeran, Mi Benza'yı arkada bırakarak şimdi programımızın ikinci bölümüne geçiyoruz ve farklı kültürlerin manevi derinliklerini, mistik arayışlarını ve müzikal dillerindeki tek bir bedende, tek bir enstrümanda birleştirmek mümkün mü diye sorarak bu bölümümüze başlayalım. Bu soru bizi Roma'daki Fox Studio sahnesinde American West Coast ve country müzikleri çalarak kariyerine başlayan ancak 1972 yılında Terry Riley ve Philip Glass gibi minimalist müziğin devlerinde akıl hocası olan Pandit Pranath'ın da bir konserini dinledikten sonra tüm hayatını değiştiren İtalyan bir dahiye götürüyor Tito Renesi. Bu kırılma anından sonra Beat kuşağı şairlerinden ve Hint felsefesinden ilham alan Living Music grubuna katılan müzisyen ardından da progresif rock grubu Saint Jazz ile EMI etiketi altında albümler kaydediyor ve 1976'dan itibaren de kendini tamamıyla dünya etnik halk müziklerini araştırmaya adıyor. Hindistan, Orta Doğu ve Akdeniz'in üzünü sürmeye başlıyor o zamanlarda ve aralarında Tanrı Korur ve Ahmet Erdoğdular gibi Türk müziksinin de devlerinde bulunduğu ustalardan dersler almaya başlıyor. Kuzey Hindistan'ın Kayhal ve Durpat geleneklerinde 20 yıl boyunca pratik olarak kendini geliştiriyor ve daha sonra da Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu ile bağdaşan Sufi müzik geleneklerine doğru yol alıyor ve muazzam bir Sufi üçlemesi bunun üzerine de yayınlıyor. Eleştirmenlerin onun için söylediği en önemli şey, onun müziği için söyledikleri en önemli şey ise Tito Renesi seslerin coğrafyasını silen, dinleyiciyi de zamansız bir içsel yolculuğa çıkaran bir modern zaman dervişi olarak tanımlanıyor. Şimdi onun Akdeniz ve Doğu tınılarını o büyüleyici İtalyan lirizmiyle harmanladığı o derin sakin dünyasına hep birlikte adım atalım programımızın bu ikinci bölümünde. Albümün o dingin ruhunu yansıtan muazzam bir parçayla başlayalım. Kiwi Rimani Kiwi. Yani burada kal.

Bu müzik sadece kulaklarla duyulan değil, ruhun derinliklerinde de bir yerlerde önceden saklanmış ve unutulmuş bir bilgiyi aniden hatırlatan o mistik uyarıcılar niteliğinde. Onun bestelerinde Andrea Piccioni'nin bendirinden çıkan her darbe, Fabio Resta'nın neyinden üfleyen her nefes, Pepe Frana'nın da udunun tellerine dokunan her mızrap, asırlık bir kervanın ayak izlerini taşır, bir modern dünya izlenimi de verir. Bu köklü geçiş aynı zamanda Rinesi'nin ellerindeki sinematik geniş ve zamansız bir anlatıya da dönüşüyor. İtalyan müzikolojisinin önemli isimlerinden onun bu benzersiz sentez yeteneğine şu sözlerle özetliyorlar ve atıfta bulunuyorlar. Tito Rinesi Akdeniz'in tuzunu, Hindistan'ın mistik tozunu ve Anadolu'nun dervişhane ruhunu kendi İtalyan kimliğiyle öyle bir eritiyor ki ortaya çıkan şey sadece müzik değil, evrensel bir dua oluyor deniyor. Bu evrensel duanın da en rafine, en gizemli katmanlarından birine doğru ilerliyoruz şimdi. Kulaklarımıza adeta saklı kalmış işaretleri arayan ritmik ve melodik olarak da insanı kendi içine döndüren o büyüleyici kompozisyona bırakalım şimdi. Ve karşınızda Segnali Nascosti, yani gizli sinyaller olarak çevirebileceğimiz parça var.

Evet, Roma doğumlu bir İtalyan'ın 20 yıl boyunca Hint müziğini çalışıp ardından Mevlevi ve Sufi felsefesinin o uçsuz bucaksız deryasına dalması ve oradan da çıkardığı incilerle İtalya'da albümler üretmesi insanlığın ortak ruhunun en somut ve ritimsel kanıtı olarak karşımızda duruyor. Tito Rinesi yıllar boyunca biriktirdiği tüm bu kültürel barajı Time is Circular, Lux Orient, Mare Nostrum gibi albümlerle taçlandırırken aslında bize tek bir şey söylüyordu. Zaman doğrusaldır ve akıp gider ama sesler dahiseldir. Her zaman başladığı yere, başladığı kalbe geri dönen. Onun geniş müzisyen kadrosunda yer alan İranlı, Türk, İtalyan ve Fransız sanatçıların yarattığı o polifoni modern dünyanın da sınır duvarlarına çekilmiş en estetik rest olarak karşımızda duruyor. Kültürel antropoloji yazılarında sıklıkla vurgulandığı gibi Tito'nun müziği Doğu ile Batı'nın birbirine üstünlük kurmaya çalışmadığı, sadece birbirini sevgiyle kucakladığı tarafsız ve kutsal bir toprak. İşte o kutsal topraklardan yükselen saf duygunun da varoluşun ve en yüce hissin de melodik izdüşümüne bırakıyoruz şimdi kendimizi programımızın son bölümüne geçmeden önce. Dünyanın ve insanın anlamının en yalın halini şimdi sizlerle birlikte dinliyor olacağız ve huzurlarınızda amore yani aşk.

Evet, programımızın bu son bölümüne geçerken şu ana kadar dinlediğimiz tüm caz ve füzyon kalıplarını bir anlığına unutmanızı rica edeceğim. Ve kendinizi Zimbabwe'nin o büyüleyici ritmik topraklarına bırakın. Karşımızda müziğin hayatın tüm dertlerine, hastalıklarına ve acılarına bir şifa, bir deva olarak gören genç ve vizyoner bir deha var. Wachari. Yani gerçek adıyla modern Afrika füzyon sahnesinin de en heyecan verici söz yazarı, bestecisi ve yapımcılarından biri olan bu özel sanatçı grubu Shambari Dize Revondo ile birlikte sahne alırken arkasında kadim Shona kültüründe o zengin mirasını taşıyor. Profesyonel kariyerini 2013 yılında adım atan sanatçı Bumba Rusta, Tangerima ve Chidozo Godo gibi albümlerle Afrika kıtasında büyük bir hayran kitlesi edinen Wachari, müzikal genlerini efsanevi Dr. Oliver Mutukudzu ve Kongo'nun naif deası Lokio Kanza gibi devlerin o mütevazi ama çığır açan ayak izlerinden alıyor. Geçtiğimiz yıl yayımladığı The Love Triangle teklileri ve ardından gelen Maz Vianzara isimli 6 şarkılı kısa albümü onun müzikal evriminin de en olgun, en yalın ve en dokunaklı halkası. Albümümüzün adı sizlerle birlikte de paylaşacağım üzere Maz Vianzara, Shona dilinde açlığın sesleri anlamına geliyor. Ancak sanatçının buradaki derdi yalnızca fiziksel açlık değil. O insanın ruhunun layık olduğu değeri görmemekten, harcanan onca emeğe rağmen şartlar yüzünden elinin boş kalmasından dağın o derin varoluşsal açlığı ve kırılganlığı anlatıyor bizlere. Şimdi bu muazzam kısa albümden kalbin kırılıp yeniden oranıldığı ve o anları anlatan, o iyileşme sürecini anlatan ritmiyle sizi sarıp sarmalayacak derin bir parçayı sizlerle birlikte paylaşacağız. Karşınızda Hatip Hureki, Hatip Hureki, yani kalbimiz kırık değil, kırılmamalıyız anlamına gelen eser. Hep birlikte dinleyelim.

Evet, Vacheri'nin Maz ve Enzar albümündeki parçaları dinlerken o ritmik ve neşeli görünen Afrika perküsyonlarının ardına gizlenmiş derin bir toplumsal gözlem ve huzun dinleyebiliyorsunuz ve keşfedebiliyorsunuz. Albümdeki The Silent Scream şarkısında insanın sesinin utançtan, yorgunluktan ve çaresizlikten nasıl kısıldığını anlatırken bir diğer köşe taşı olan Nuvuga Yakaramba'da zamanın ilişkileri nasıl yıprattığını, geride sadece acıyla harmanlanmış anılar bıraktığını fısıldar kulağınıza. Ancak onun müziği hiçbir zaman umutsuzluğa teslim olmaz. Ritim her zaman akan bir unsur olarak karşımızda dimdik durur ve melodi de her zaman bir çıkış yolu bulur. Sizi aydınlığa taşır. Tıpkı büyük bir müzik eleştirmeninin albüm incelemesinde yazdığı gibi, Vacheri'nin gitarlarından çıkan her tını Zimbabwe halkında o meşhur direncini, ne olursa olsun hayata tutunma ve dans etme arzusunu bizlere taşıyor. Bu toplumsal gerçekçilik albümün en dikkat çekici hikayelerinden birine de sahip olan parçada da kendini gösteriyor. Kolay paranın ve parıltılı hayatların peşinden giderek yaşlı ve zengin adamlarla birlikte olan, bu seçimiyle de hem ailesinin ocağına ateş düşüren hem de kendi geleceğini karartan genç bir kadının dramatik öyküsünü bizler önüne seriyor. Toplumsal bir yaraya müzikal bir ayna tutan o sarsıcı parça şimdi frekansımızı süsleyecek ve karşınızda Penjeni.

Evet, Dünyayı Dinliyorum programımızda bugün Kongo Nehri'nin kıyılarından Roma'nın mistik sokaklarına, oradan da Harare'nin tozlu caddelerine uzanan devasa bir kültürel çemberi tamamlamak üzereyiz. Apaçık Radyo'nun tüm değerli dinleyicilerine, kulaklarına ve kalplerine, bize her cumartesi koşulsuz evinize kabul ettiğiniz için içten teşekkürlerimi sizlere sunuyorum. Biz her hafta bu mikrofonda dünyayı biraz daha güzelleştirmeye, seslerin kardeşliğini hatırlatmaya devam ediyor olacağız ve etnik müziğin aslında nasıl kavrayıcı olduğunu ve kültürleri de nasıl birleştirdiğini sizlerle birlikte deneyimliyor olacağız. Program bittikten sonra da bağımızı kopartmayalım. Hafta boyunca süren müzikal keşiflerimizi de, albüm hikayelerimizi de ve kaçırdığımız programların detaylarını da paylaşmak için Instagram'da karşılıklı takipleşebiliriz. Orada da sesimizi çoğaltmaya devam edelim. Önünüzde sevgiyle, huzurla ve önemlisiyle müzikle sarılı ruhunuzu dinleyeceğiniz musmutlu bir cumartesi günü diliyorum hepinize. Dostluğunuz, kulak ortaklığınız her zaman daim olsun. Şimdi programın bu son anlarında hayatın o en kritik eşiklerini, hani her şeyin tam tersine gidip de neredeyse felaketle sonuçlanacağı o anlarda görünmez bir elin uzanıp bizi tutup çekmesine, işlerin mucizevi bir şekilde yoluna girmesine adanmış umut dolu bir final şarkısıyla sizlere veda ediyoruz bu cumartesi günü. Ve Cherry ve grubu Shambare Dize Rivondo'nun o muhteşem enerjisiyle Nda Potsa Nda, yani neredeyse kıl payıyla kurtuldum anlamına gelen eserle sizlere uğurluyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Haftaya başka bir ritimle görüşmek üzere.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emine Gülen'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo Mücadele Atlası, Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
3: Apaçık Radyo.
4: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo başladı. Ben Ahmet Uncu. Bugün Japon rock tarihinin efsanevi ve az bilinen gruplarından birini dinleyeceğiz. Flower Traveling Band. Grubun hikayesi aslında 1960'ların sonuna doğru başladı. Dönemin ünlü yapımcısı Yuya Uchida Londra'ya gidiyor ve John Lennon, Cream, Jimi Hendrix gibi sanatçıların sound'unu Japonya'ya taşımak istiyor. 1967'de The Flowers adında bir cover grubu kuruyor. Grup 1969 yılında Yuya Uchida and the Flowers adıyla Challenge isimli bir cover albümü yayınlıyor. Ancak Uchida'nın hedefi daha büyük. Hem uluslararası bir kitleye hitap edecek hem de kendi parçalarını, özgün parçaları yaratacak bir grup istiyor. Yeni kadroda efsanevi gitarist Hideki Ishima, vokalist Joe Yamanaka, davulcu George Wada ve basçı Yun Kobayashi yer alıyor. İşte bu dörtlü Flower Traveling Band ismini alarak müzik tarihine geçecek albümler yayınlıyorlar sıra sıra. Şimdi 1970 tarihli Anywhere albümünden, ilk albümlerinden herkesin bildiği bir cover dinletmek istiyorum. The Animals'tan House of the Rising Sun sizlerle.

Flower Traveling Band'in asıl çıkışı ve başyapıtı 1971 tarihli Satori albümü. Bu albüm grubun tamamen özgün parçalardan oluşan ilk çalışması ve yalnızca 2 günde her şeyiyle 2 günde tamamlandı. Satori 5 bölümlük bir başlık parçası etrafında şekilleniyor ve Black Sabbath'ın Doom Metal öncülüğüyle psychedelic rock, Hint raga ve Japon geleneksel müziği etkilerini duyabiliyoruz. Albümün karanlık, kasvetli ve meditatif atmosferi dönemin psychedelic ve heavy rock sahnelerinde eşi benzeri olmayan bir sound yaratıyor. Şimdi daha fazla konuşmadan sizleri Satori albümünün ikinci parçasıyla baş başa bırakıyorum.

Yıl 1970, Osaka'da Expo fuarında sahne alan Flower Traveling Band, Kanadalı rock grubu Lighthouse'un dikkatini çekiyor ve onların davetiyle Kanada'ya gidiyor. Bu süreçte 1972'de yayınlanacak olan Made in Japan albümü kaydediliyor. Bu albümde aslında grubun uluslararası bir kitleye hitap etme çabasına tanıklık edeceğiz. Albümdeki Kamikaze ve Hiroshima gibi parçalar tartışmasız bu topluluğun en iyi çalışmaları arasında. Şimdi bu albümden 4 parça dinleteceğim sizlere. Sırasıyla That's All, Kamikaze, Hiroshima ve Unaware radyolarınızda.

Grubun dördüncü ve son stüdyo albümü 1973 tarihli Make Up. Bu albüm hem stüdyo hem de canlı kayıtları içeren bir çifte albüm. Grubun üyelerinin bu dönemde bireysel olarak geliştiğini ve daha geniş müzikal bir yelpazeye yayıldıklarını görebiliyoruz. Kısa bir süre sonra da albümün kaydının üstünden çok kısa bir süre sonra da grup dağılıyor ve üyeleri bireysel kariyerlerine yöneliyorlar. Değerli Apaçık Radyo dinleyicileri, Flower Traveling Band kısa ömürlü olmasına rağmen Japon müzik tarihine derin iz bırakmış, psychedelic ve heavy rock'ın sınırlarını zorlayan efsanevi bir grup. Bu eşsiz yolculuğun son durağı Make Up albümünden 3 parçayla bitireceğim, özür dilerim. Önce albüme ismini veren parça Make Up, ardından Slowly But Surely ve son olarak programa başladığımız gibi bir coverla bitireceğiz. Blue Suede Shoes radyolarınızda.

0: Evet, Apaçık Radyo'da bir Yojin Bono'dan sonuna geldik. Flower Traveling Band dinledik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Yojimbo.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

Music of the World İstanbul programında ben Kutay Derin Kuay. Hoş geldiniz. Bu haftaki program bir sanatçının müziklerinden oluşuyor. O

parçasında Meşkatiyan 55 yılında Nişabur şehrinde doğan ve babasından santuru öğrenmeye başlayan, babası da bir üstad. Ancak tabii Meşkatiyan bu enstrümanı bambaşka bir boyutta icra eden ve bütün İran müziğinin radif şeklinde, yani klasik dergahlarını en iyi icra eden ve aynı zamanda besteleri de mevcut olan bir sanatçı. Bu albümde yer alan Nasır Ferhanger, o da 47'de doğmuş, o da önde gelen sanatçılarından biri. İran müziğinin ve Cemşid Motebi 53'te doğmuş. Tombak üstadı Nasır Ferhanger de aynı şekilde. Evet, dinlediğimiz parça Dargam adlı bir dar kapı anlamında. Şimdi dinleyeceğimiz parçalara bir bakalım. Oldukça kısa ancak oldukça zengin bir program hazırladım sizler için. Şimdi Daramat var, Name var, Kereşme var, Zabol ve Muye adlı kompozisyonu dinleyeceğiz. Prelude to Muhalif adlı bir kompozisyon, Çar Mezrap Muhalif ve son olarak da bu bölümde Muhalif'i dinleyeceğiz. Evet, bütün bunlar Parviz Meşkatiyan'ın Nasır Ferhanger'la, Cemşit Motebi'yle Don adlı bir albümden aldığım parçalar. Persian Traditional Music bu albüm Amerika'da yayınlanmıştı. Dinleyelim.

Evet, bu enstrümandan bahsedelim biraz. Santur bir zamanlar Türkiye'de de kullanılan bir enstrüman. Şu anda Orta Doğu'da birçok ülkede, Yunanistan'da dahil kullanılan halen de wooden hammered dulcimer, yani sembolom adlı enstrüman olarak da geçiyor. 3 oktava sahip ve 72 ve her biri de ayrı ayrı akord edilen tele sahip bir enstrüman. Diz üzerinde çalınır veya bir masa üzerinde ince, nasıl diyelim, çekiçleri olan, çok ince ve böylece tellere vurunca oldukça tiz bir ses çıkartıyor. Bu enstrüman ayrıca Punjab bölgesinde de, Hindistan'da da kullanılan, Kashmir'de de kullanılan bir enstrüman. Oranın da Hindistan klasik müziğinde de önemli bir yer eder. Santur. Evet, şimdi önümüzdeki müziklere bakalım. Mağlub Name var. Forud dinleyeceğiz. Dawn, yani title track olarak Dawn var. Pişteramad, Daramad, Çavak ve Çarmezrap Çavak dinleyeceğimiz parçaların isimleri.

Evet, dinlediğimiz müzisyen büyük üstad Pervez Meşkatiyan, İran klasik müziğinin en önde gelen sanatçılarından, bestekarlarından biri. Henüz artık bizimle beraber değil. Şimdi programın sonuna geldik ve hareketli parçalarımız var. Şuştari var dinleyeceğimiz, Bidad ve son olarak da Forud'la programı bugünlük bitireceğiz. Evet, Pervez Meşkatiyan Dawn adlı albümden seçtiği müzikler bunlar. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Ben Kutay Derin Kuay. Music of the World İstanbul programı Apaçık Radyo'da her hafta cumartesileri saat 17'de sizlere müzikleri getiriyor. Dünyadan seçkiler.

0: Hop Açık Radyo.
1: Hop Açık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Hop Açık.
0: Hop Açık.
1: Hop Açık.
2: Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.
3: Pazar günleri 13'te Apaçık Radyo'da.

Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

Yaz gelince kutlama başlar. Çevremize bakalım, her anın yeni bir başlangıç olduğunu hatırlayalım. Bu da bizlere insanların tümü için hayatın bir acı çekme olduğunu söyler. Ortak yanımız budur. İster gizleyelim, ister saklamayalım. Ama bunun farkında olanlar, mesela David Hockney, çözüm sevgide olduğu için söylemiştir hep. Hayatı seviniz. Love life. Kısa bir yürüyüş, iç dünya ile baş başa kalmak, kimseyi yargılamamak, kusur üzerinden ortalığı ayağa kaldırmamak, geçmişi suçlamadan gökyüzüne bakmak, sabah bir saksıya su dökmek ve çiçeğe selam vermek, kuşları duymak, toprağa saygıyla bakmak, beş duyumuzu her sabah yeniden kurmak, arıtmak, bir reset. Yörüngeye hoş geldiniz.

Benliğimizle dargın olmadan yaşayabilmek zor mu, kolay mı? Zor diyenleri duymak kolay. Onları çevrede hissedip duruyoruz zaten. Zorluklar çevremizde uyduya döndükçe büyürler ve yaş ilerler biz o kara döngüde kaldıkça. Temel kural değişir mi? Hayır. Benliğinle barış içinde bir arada yaşamak için bildiğini oku. Kalbinin sesini dinle. 1987'de şair Allen Ginsberg'le Milliyet Sanat için bir mülakat yapmıştım. Bilge adam bana şunu söyledi vedalaşırken: "Herkes kültürünü kalbinde yaratmalı."

Geçenlerde Bob Dylan'ı okudum. Bu arkadaş 80 yaşını geçeli epey oldu, 85'te ve sayım devam ediyor. Sadece müzikle ve turnelerle nefes alıp vererek. Sormuşlar, o da anlatmış New York Times'a. Şunu söylemiş, 80 yaşında olmanın en iyi yanı seni kovalayan zamanları atlatmış olman. Her şeyin kontrol altında olduğuna dair yalandan kurtulmuş oluyorsun. O sahte gösterinin peşinden artık gitmiyorsun. Tarihe karışmış bir ülkenin yaşlı kralısın. Seni yönlendirmek, programlamak artık daha zor. Bir şey olmak için acele etmiyorsun. Geçmişte yaptıklarında yakanı bırakmıyor değil ama asıl yakanı bırakmayan şey tüm o yaşananların ne kadar azının senin sandığın anlamda gerçekten önemli olduğu. 80 yaşında olmanın en kötü yanı hala her şeye evet demek istemen ama dünyanın sana sormadan akıp gidiyor olması. Kalbindeki o eski ateş sana hala şunu ya da bunu yapmanı söylüyor ama bedenin biz onu yaptık zaten diyor. Ayrıca hiçbir şey seni şaşırtmıyor artık. Kulağa bir lüks gibi gelse de öyle değil. Tüm yanılsamalarını yitirmişsin. İnsanlar sana ya hayatı çözmüş ya da aklını kaybetmiş gibi davranır. Oysa ikisi de değilsin. Hayatın her yerde kendini tekrar ettiğini görüyorsun sadece. 80 yaşında olmanın asıl en kötü tarafı geçmişte her şeyi değiştirebilecek bir kavrayışa sonunda ulaşmış olman ama bu anlayış bir şeyler hala değiştirilebilecekken gelmediği için geçmişte hiçbir şeyi değiştiremedi. Gençken zamanın ileriye doğru aktığını sanırsın. 80 yaşındaysa bunun olmadığını, sabit kaldığını anlarsın. Asıl geçip giden, hareket edense bizleriz.

Son 40 yılın en cesur, en yetenekli davulcularından birini alalım yörüngeye şimdi. Living Color grubunun makine dairesinden sorumlu Will Cahoon. Siyahi müziğin evriminde payı çok büyük. El üstünde tutuldu çünkü geleceğe şekil verirken geçmişi de iyi biliyor, geleneğe saygı duyuyordu. B.B. King, Dr. John, Jack DeJohnette, Pharoah Sanders, Public Enemy ve diğerleri. Hepsiyle beraber çaldı. Benim en sevdiğim Cahoon albümlerinin başında, solo albümlerinin başında caz tarihinin kahramanı davul maestrosuna adadığı Celebrating Elvin Jones gelir. Şu Elvin Jones bestesini yorumlarken yanında bir de Afrika ikonu var. Davul derisinin Jimi Hendrix'i diye anılan, Peter Gabriel ve Miles Davis'le de çalmış olan Senegalli Dudu Ndiaye.

Kapıyı açtım, dışarı çıktım ve başımı yukarı çevirdim. Yalnız bu narin uçuşlu rengarenk göçmenlerin en güzeli kuşları göremedim. Arı kuşları küçük sürüler halinde avlanırlar. Onları uçarken veya elektrik tellerinde av gözlerken görebilirsiniz. Sürekli hoş bir prut prut sesi çıkartırlar. Bu sesleri duyunca neredeyse 2 ay önce göçmen kuşların adayı terk etmeye başladığını yazdığımı hatırladım. "Attın yine," diye kulağımı çektim. "Göç yolunda bir kuş sürüsü görürsün, hemen kuşlar göçüyor dersin." Yerime döndüm. Biraz araştırınca tam anlamıyla uydurmadığımı öğrendim. Arı kuşları adayı göç yolu olarak kullanırlar ama bazıları yazı burada geçirir ve yumurtlarlarmış. Onları ilkbahar, yaz ve sonbaharda görmek mümkünmüş. Bu defa az çok sıyırdım ama başka yazılarımda farkına varmadan ne yanlış şeyler yazdım kim bilir, diye anlatıyor Metin Münir. Devamını da dinleyelim. Yaseminlere yakın bir yerde İngiliz yazar Catherine Rundle'ın kuşların Einstein'ı ünvanını verdiği bir karga öttü. Biraz ara verdi, yine öttü. Belli ki yakınlarda tıkıştıran başka kargalara gözlemcilik yapıyor. Bu ses, "Asayiş Berkemal, devam edin çocuklar," sinyali. Ödüllü çocuk kitaplarıyla bilinen Rundle, kısa bir zaman önce piyasaya çıkan anlaşılması zor, sevilmesi güç İngiliz şairi John Donne'un hayatını konu alan kitabıyla ününe ün katmıştı. Rundle'ın daha az bilinen bir yönü hayvanlar hakkında yazdığı yazılardır. Kargayı, sesi kesildi, sessizce uzaklaşmış olmalı, kuşların Einstein'ı olarak hayvanlar hakkındaki bilgisine dayanarak dahi ilan etmişti. Ben ondan bir adım daha ileri giderek karganın Einstein'dan da akıllı olduğunu iddia etmek isterim. Nedeni, bu kuşun Einstein gibi varlığın sırrını çözmeye çalışmayı aklından geçirmeyip kendisine canlı olmanın keyfini çıkartmaya vermesi. Hayvanlar, özellikle kuşlar, bize dünyaya hayattan keyif almak için geldiğimizi anlatıyor ama kulak asan kim? Dünyanın sorunu ve şanssızlığı mucizelerle dolu olmaması değil, mucizeleri gören insanlarla dolu olmaması. Çocuk doğduğunda kelimeleri yoktur. Dünyaya geldiği andan itibaren ona kelimeler habire yüklenir. Bu yükleme hiç durmadan hayat boyu devam eder. Kelimeler gittikçe yoğunlaşan bir sis meydana getirirler. Mucizeler bu yüzden görülmez. E eşittir mc kare. Tamam, bravo Einstein. Ama tasasızca bir dala konup ötebiliyor musun acaba?

0: Yörüngenin sonu belirdi yine ufukta. Bugün kimler ses verdi sırasıyla şöyle. El Gaucho ile Dana Alden, Marcos Valle ve Mirella Costa, Everybody's Got a Right ile Eric Bibb, Things Change ile Reginald Lewis Sextet, Doll of the Bride ile Will Calhoun ve Dudu Ndiaye, Berlin Orbit ile Nispeter Molver. Çıkıştaysa şimdi New York mukimi Filistinli şarkıcı Mona Miari ve Roger Waters var.
1: Apaçık Radyo Teknik ekibine katkıları için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

your steadfast perseverance calls me from

0: 60 dakikada devri alem.
1: Kurgu ve yapım Yavuz Baydar.

0: Sen ne yaparsın?
1: Apaçık Radyo.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da. I don't care if we fill the jails,
3: arrest anyone, any rank. Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi. We will make them see their injustice and it will hurt,
2: as all fighting hurts. Apaçık Radyo.
4: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
5: Hi, Tay.
4: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
2: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
1: Gidere gider iken aldıda bir yağmur. Gidere gider iken aldıda bir yağmur.
0: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
1: Gece uykudan uyanmış gözlerim mamur. Gece uykudan uyanmış gözlerim mamur. Gece ben ben
2: Perşembe sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

where we from.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.

13 Melek'ten merhaba. İlkini 3 Kasım 2012'de yayınladığımız programımızın 14. senesi içindeyiz ve bu gece 700. seçkimizi yayınlıyoruz. Bu gece için 7'ye bölünen şarkılardan bir seçki hazırladık ve açılışta ilk olarak kardeşi Olof ile kurduğu elektronik müzik oluşumu The Knife ile hayatımıza giren, 2009'dan itibaren de kendi kanatlarıyla uçmaya başlayan Karin Elizabeth Dreyer, namı diğer Fever Ray'e yer verdik. Dinlediğimiz parça müzisyenin projeyle aynı adı taşıyan çıkış albümünün 4. teklisi Seven'dı. Sırada ABD'li indie folk müzisyeni Grammy ve Oscar adayı Sufjan Stevens'ın Hristiyanlığa dair temaları irdelediği Banjo albümü Seven Swans'ı adını veren parça var. Akabinde ise başka bir Oscar adayı, aynı zamanda Polaris ödüllü sahibi Kanadalı indie pop müzisyeni Owen Pallett var. Arcade Fire'de de mesai yapan bestecinin 2014 tarihli In Conflict albümünden seçtiğimiz parça The Secret Seven.

Şimdi 90'larda hayatımıza giren ve o senelerde ergenliğini ya da gençliğini yaşayan benim gibilerin hafızalarına kazanan 3 gruba yer vereceğiz. Her ne kadar 20 yıla yakındır yeni müzik yayınlamasalar da en son geçtiğimiz Eylül ayında Filistin için düzenlenen bir bağış organizasyonuna sahne alan Bristol çıkışlı trip hop grubu Portishead'in 97 tarihli çıkış albümlerinden Seven Months sonrasında başka bir trip hop grubuna yer vereceğiz. Andy Barlow ve Lou Rose'dan müteşekkil Manchester'lı oluşum Lamp 2 sene önce 30 yıllık yolculuklarına son verdi. Barlow şimdilerde prodüktörlük yaparken Rose Kyoto adlı bir duo'nun parçası. İkilinin 2014 tarihli Backspace Unwind albümünden Seven Sales'ın sonrasında ise 30 yılı deviren başka bir ikiliye Nicolas Godin ve Jean-Benoît Dunkel'den müteşekkil Fransız oluşum Eyre yer vereceğiz. İkilinin külliyatından seçtiğimiz parça Georges Méliès'in aynı adlı sessiz filminden esinlenen 2012 tarihli Le Voyage dans la Lune kaydından Beach House vokalisti Victoria Legrand katkılı Seven Stars.

20 seconds in counting. 15 seconds. 12. 11. 10. Ignition sequence starts. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.

Şimdi biraz daha indie rock sularına giriyoruz. İlk olarak 2011'de kurulan, arada kısa bir molaya rağmen hala varlığına devam eden Kerry Mercer liderliğindeki Kanadalı oluşum Frog Eyes'ın 2013 tarihli Kerry's Cold Spring albümünden Seven Daughters gelecek. Ardından henüz geçtiğimiz Nisan ayında yeni uzunçaları Little Wide Open ile konuk ettiğimiz Kevin Morby'nin 2019 tarihli Oh My God kaydına geri dönüp Seven Devils'a kulak vereceğiz. Ardındansa 2022'de zamansızca kaybettiğimiz Screaming Trees, Queens of the Stone Age ve The Gutter Twins gibi oluşumlar ve Isobel Campbell ile işbirliklerinden tanıdığımız Mark Lanegan misafirimiz olacak. Müzisyenin külliyatından seçtiğimiz eser 2014 tarihli Phantom Radio albümünden Seventh Day.

Deneysel rock kulvarından devam ediyoruz. Şimdi ilk olarak 1990'da Chicago'da kurulan ve krautrock, dub, elektronika ve caz gibi türlerden kendilerine özgü bir melez harmanlayan Tortoise'a yer vereceğiz. Geçen sene 9 yıllık bir aradan sonra Touch adlı uzun çalarlarıyla kendini hatırlatan oluşumun 2009 tarihli Beacons of Ancestorship albümünden The Fall of Seven Diamonds Plus One sonrasında Almanya'ya gideceğiz. 1989'da heavy metal ile başlayıp zamanla elektronik etkileşimli post-rock sularına yüzen The Northwest bu sene News from Planet Zombie adlı bir uzun çalarla kendini hatırlattı. Biz ise birazdan 2014 tarihli albümleri Close to the Glass'ten 7 Hour Drive'a kulak vereceğiz.

7 sayısı deyince akla gelen belki de ilk şarkı, dağılalı dile kolay 15 sene olan The White Stripes'ın 2003 tarihli Elephant albümünden zamanla global bir marşa dönüşen Seven Nation Army. Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleşecek Jack White konseri ufukta gözükmüşken biz de bu geceki seçkimizi bu parçayla kapatacağız. Program kayıtlarına 13melekradio.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.

Lausanne, ça vient de la Sarthe. Donc elle vient.